0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ile İran arasında mutabakat elektronik ortamda imzalandı. ABD Başkanı Trump Paris'ten, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Tahran'dan imzalarını attılar. ABD ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağı ile ilgili ise çelişkili bilgiler geliyor. Öte yandan Trump, 60 gün içinde anlaşmazsak bombalamaya geri döneriz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Diğer yandan CHP sözcüsü Sarı, 3 il örgütünün pes edildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bazı eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini bildirdi. Özgür Özel, karar hukuksuz, seçilmiş il başkanlarının arkasındayız yorumunda bulundu. Özel, uzlaşma için kurultayda ısrarcıyız, yeni parti ve başka partiye geçme ihtimali var dedi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Daha önce sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat'ın yedek olarak açtığı ve anında 1,5 milyon takipçiye ulaştığı hesabı da kapatıldı. Sosyal medyada tetikçi, temin etme ya da tetikçilik paylaşımları yapan 258 kişi gözaltına alındı. Emniyet Teşkilatı, basın ve taksilere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Gürlek'e yaptırımda istenen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Daha önce İYİ Parti'den CHP'ye geçen milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede Putin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor, bundan çok memnunuz, dedi. ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. İngiliz kamu yayıncısı BBC, 550 çalışanının işine son veriyor. Bugün İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Uşak, Manisa, Isparta'da sel ve dolu tehlikesi var. Güneydoğu'da Lodos'ta sıcaklık gölgede 40 dereceye yakın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: işte. Bir de İstanbul'daki ben 2 yıldır seni dinliyorum. Her olan gün arıyorum, açmıyorsun bir türlü ya.
1: Tamam Sakiye, konuştuk işte, ne istiyorsun?
0: Bilmem.
1: SSK mı yapayım, neyin derdindesin?
0: Açık kalsın bir an.
1: Tamam, yolla ya, sen belgeleri, sigorta girişini de yaparız.
0: Ya bir dakika, ben bir şey anlatacağım sana.
1: He.
0: Ya şimdi şöyle, ben şimdi seni dinliyorum ya, sürekli kulaklık takıyorum hani yasak iş yerinde. Sürekli kız, ay Doğancan'ı mı dinliyorsun yine falan dedi. Evet evet diyordum sürekli tabii ki. O da bir gün seni dinledi, sonra güzelmiş iyiymiş falan dedi. Sonra senin fotoğrafını gösterince tabii delirdim biraz. Sonra seni takip etmeye başladı. Daha sonra nişanlısı sürekli sen niye Doğancan gibi değilsin, sen niye Doğancan gibi değilsin demeye başladı.
2: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii canım, kıskandı resmen. İşte ondan sonra vallahi bir buçuk aydır falan bitmiş ama düğün de yakındı yani.
1: Bu yüzden mi bitti?
0: Evet.
1: Peki çocuk mu ayrıldı yoksa çocuk mu ayrıldı, kız mı sen niye Doğancan gibi değilsin deyip? İyi yapmış vallahi.
0: Kız o kadar çok şey yapmış artık, o dayanamadı, o gitti o zaman Doğancan yanına dedi falan.
1: Vallahi aferin çocuğa. Hele eğer beni şu anda dinliyorsa o çocuk, ben çocuktan yanayım.
0: Ben de ondan yanayım. Kimse kimseyle kıyaslanmamalı bence.
1: Kız gözün mü var yoksa çocukta?
0: Hayır.
1: Ben de ondan yanayım diyor. Doğan Canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
2: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite, kompen.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın.
8: Ocean.
9: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Para para.

0: taraf paralar, seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: QNB'ye geçer, sılada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ben kendimi tam da olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Paranın bana her yerden bolca akmasına izin veriyorum. Para bana serbestçe akar ve ben parayı mutlulukla harcarım.

0: Minibüs Nilgün yazmış. Bize de akıt sana diyor.
1: Arkadaşlar sabah temennileriyle başlayayım dedim bugün. Bugün böyle gelirken radyoları değiştiriyorum. Bir tane böyle bir tip denk geldi radyoda. Böyle bir şeyler anlatıyor. Ya tam bu kadar egzajere değil ama böyle böyle işte falan filan aman duman dedim. Ne oluyor ya? Millet daha gözünü yeni açmış dedim. Dur ben de o zaman hani verdiğim bu temenniler, bu cümleler tabii ki yine olmasını istediğim şeyler ama o işler öyle olmuyor diyenlerin toplandığı radyo programı.
2: Doğan Canlı yayında.
1: Herkese günaydınlar, merhaba. Ne haber? Evet. Bu hafta hiç rötar yapmamıştım ama köprü üzerinde bak şu an ikinci köprü trafiğine girin bakın. Anadolu'da ana biraz rahatlamış gibi görünüyor. Tüh yalancı çıkacağım. Ben geçerken çok fena trafik vardı. Tam böyle köprün dedim herhalde bir kaza falan var. Baktım hiçbir şey de yok. Biraz trafikli bir sabah uyandı İstanbul yine her sabah olduğu gibi. Evet sevgili gönlümün dostları şimdi... Yeni günü yine beraber karşılayalım diye buradayken öncelikle...
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.
1: Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor? 3 dakika içinde gelen mesajlar ve ses kayıtlarınızı dinleteceğim. WhatsApp hattımızın numarası 0531 785 90 80.

0: herkese yeniden selamlar, sevgiler. Benim kıymetli, kaymaklı dinleyicilerim merhaba. Bir dinleyicim yazmış, Doğancan ne manyaksın ya. Düşünsene az önceki o olumlamaları, motivasyon konuşmalarını yaparken seni ilk kez dinleyen, ilk kez Süper FM'i açan birisi acaba ne düşünmüştür? Diyor Sercan. Sercan Bey, niye, ne yaptık, analarına mı sövdük sanki ne? Güzel güzel dualar, temenniler. Lütfen. Hadi önce yoklamamızı alalım. Günün konu başlığı bugün bomba çünkü. Kimler kimler nerelerde? Ay ay ay ay. Bugün eşim Pınar'ın doğum günü. Onu çok seviyorum demiş İstanbul'dan Hakan. Mutlu yaşlar.
1: Kaymağımıza bal oluyorsun Doğancan. Seni çok seviyoruz demiş Bursa'dan sevgili Sude.
0: Oley.
1: Sabah duası güzeldi Doğancan. Vaaza ne zaman geçeriz demiş Furkan.
0: Programın tümü zaten vaaz şeklinde geçiyor biliyorsun.

0: Haydi dur bakayım. Şu ses kayıtlarına da bir kulak verelim.
1: Günaydın Doğancan abi.
0: Günaydın.
1: Şu anda Ümraniye tarafında trafikteyim. Ya ben daha uykumu açamadım. Adamlar rezidanstan aşağı sallanıyorlar.
0: He.
1: İpi bağlamış dört tane manyak. Düşmeseler bari. Günaydın.
0: Manyak sensin öncelikle. Batuhan şey bana fotoğraf atmış da. Bir plazanın dış cephesini temizleyen arkadaşların fotoğrafını yollamış bana. Batuhan. İşi ya hani bu. He? 4,5 yaşında mısın? Bursa'dan Özlem fabrikada çalışırken bir yandan kulağımız sende kardeşim Özcan'a selam diyor. Bu saatte işe giden herkese kolay gelsin. Şoförmüş yollarda dinliyormuş bizi. Selamlar günaydın.

0: Keloğlan'ın yanında bir tane şey vardı ya, cüce bir adam vardı. Onun öyle bir dansı vardı değil mi? Amanın. Amanın. O muydu yoksa başka bir karakter miydi? Neyse, evet, devam edelim.
1: Ankara'dan günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
1: Şanlıurfa'ya taşınıyorum. Taşınırken kolye parkında en yakın arkadaşım, destekçim yine sensin. Ve pot keçilerin. Günaydın.
0: Günaydın. Teşekkürler, selamlar. Aha, Suudi Arabistan bir ses gelmiş. Suudi Arabistan'dan.
2: Doğancan merhaba.
0: Merhaba.
2: Seni Suudi Arabistan Mekke şehrinden dinliyorum. Her gün Cidde işe gidip gelirken.
0: Ne güzel.
2: Bu iş stresi altında yüzümüzü güldürüyorsun. Yaklaşık 7 yıldır her sabah seni takip ediyorum.
0: Vay.
2: Bir kere bile telefonla bağlanmak nasip olmadı. WhatsApp'tan ses kayıtlarını dinletmeye başladığını görünce ben de bir selam vermek istedim. Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın. Ana Kenan. Vay be, oradan dinliyorsun bir de. Adam Mekke'deyim diyor ya. Selamlar sevgiler. Ankara'dan Ebru günaydın. Annemi kemoterapiye götürürken dinliyoruz. O da fanın oldu. Biner bilmez aç bizim çocuğu diyor demiş. Selamlar. Şifa diliyorum. Çok geçmiş olsun. Güzel haberlerinizi de mutlaka söyleyin en yakın zamanda. Samsun'dan Fatma. Selamlar, yollarda kulağımız sende diyor. Bu neymiş bakalım Sezgin.
3: Günaydın Doğancan. Nasılsın, iyi misin? Sezgin ben.
0: Eyvallah.
3: Ben de o trafikteydim. Merak etme, yalancı değilsin. Kolaylıklar dilerim.
0: Ya gördünüz mü? İnanmıyorsunuz bana. Al, şahidim de var. Evet, İstanbul'dan Edirne'ye ailece vize başvurusuna giderken seni dinliyoruz. Çocuklarım Taha ve Zülal seni çok seviyor. Günaydın demiş. İstanbul'dan Edirne'ye nereye gidiyorsunuz vize başvurusu için? Ne mana Mahmut? Mahmut, arkadaşlar bu arada benim vizem çıktı. Benim vizem çıktı. Bir sene aldım. Daha da yayına gelmem. Bir gideceğim, göreceksiniz hepiniz. En son da bir seneydi vizem. Bu sefer daha uzun vadeli bir sportif faaliyet bekliyordum. Ama yine bir sene çıktı. O olsun. Bu devirde ya çok böyle enteresan bir şekilde o vizeler verildiği için, atıyorum adamın 3 yıllık vizesi var. Bir sonraki başvurusunu da veriyorlar ona 3 ay gibi durumlar olduğu için ben yine şükür ediyor. Siz red alanlara da kocaman bir göndermek istiyorum. Günaydın.
4: Günaydın sevgilim.
5: Günaydın çocuklar.
6: Günaydın. Hello day, günaydın.
7: Günaydın. Günaydın.
0: Evet, şimdi bu vizeyle alakalı bir sürü mesaj geliyor. Aa, niye öyle oldu falan filan diyenler. Vallahi ben hep doğru kullandım. Hani vize kullanımı ile alakalı belli başlı kurallar var bilenler için. Bilmeyenler için daha doğrusu. Yani yapılması gereken her şeyi yaptım süreçlerde. İlk aldığım işte vize ne kadardı? 45 gündü. Daha sonra 3 ay mı verdiler? Daha sonra 6 ay verdiler. Daha sonra 1 sene verdiler. Şimdi bunun artması gerekiyordu. Fakat en son başvurduğum ülke Almanya'ydı. Geçen sene Almanya'dan vize almıştım. Bu sene artık Almanya'dan o kadar uzun süre randevu bekleyince Yunan'a döndüm. Yunan'dan aldım vizeyi. Acaba o mu etken oldu bilmiyorum ama neyse be, kim öyle kim kala zaten. Bakın nerelere gideceğiz. Evet, neyse, gelelim fasulyenin faydalarına. Sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı bombe demiştim size. İşte o konumuz, dolandırılma hikayelerinden bahsedeceğiz bu sabah. Ya sizin ya da çevrenizdeki birinin başına gelmiş olan türlü kazıklanma, dolandırılma, kandırılma. Tonlamam çok yanlış oldu. Kandırılma. Kandırılma. Kandıralı ferdi. Kandırılma hikayeleri. Varsa ya Doğancan, basiretim bağlandı herhalde, nasıl oldu bilmiyorum ama şöyle bir şey geldi benim başıma, ya da annemi şöyle dolandırmışlar, babamı şöyle keklemişler, artık ne derseniz. Bugünün yayın konu başlığı bu. Bunları neden konuşuyoruz bir yandan? Tamam. Çok affedersiniz, enayiliklere gülüyoruz, o ayrı. Ama örnek teşkil etsin. Yani kimse ay bu, bunlara nasıl inanıyorlar ben anlamıyorum ya demesin. Öyle bir anda, öyle bir senaryoyla, öyle makul ve mantıklı gerekçelerle insanlar punduna getiriliyor ki işte basireti bağlanıyor, algılar kapanıyor. O yüzden siz de başınıza gelen bu hikayeleri anlatın ki yarın öbür gün muhtemel başımıza gelme ihtimali olan bu hikayeleri biz de öğrenmiş olalım ki ona göre tedbiri elden bırakmayalım. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler buyursunlar WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 90 80.
7: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
7: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
9: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: Diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: Yakışanı yapar.
13: Hep tatil mutluluğu. Jolly, jolly bu.
14: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen ol.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
18: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
19: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
20: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Süper FM'den herkese yeniden selamlar, sevgiler, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ne? Dolandırılma hikayeleri. Eğer varsa sizin de böyle başınıza gelen türlü mevzular, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12. Az önce kahve alırken dilime takıldı bu şarkı, kendi kendime mırıldanıyordum. Bilen var mı? Dur bakayım. Ferdi Özbeğen yorumuyla dinleteceğim sizi.

Bunny'i ben nereden öğrendim biliyor musunuz? 3-4 yaşında falandım. Evde bir kaset vardı. O zamanlar ben de bu arada o kasetleri işte birilerinin albümlerinin işte kasetlerinin üzerine ses kaydı yapıyordum. Kendi kendime şarkılar söylüyordum. Benim Almanya'da yaşayan bir teyzem var. Zeynep teyzemin de kendi çocukluğunda kaç sene önce, yıllar öncesinde Kars'ta dedem bir tane, ben annemin babası olan dedemi hiç görmedim bu arada. 80'li yılların sonunda vefat etmiş. Bir tape almış. Orada böyle kayıtlar almış. Teyzem, işte dayılarım vesaire falan. Böyle kendi kendine radyo programı gibi bir şey yapmış. Evet, şimdi de size bir şarkı söyleyeceğim deyip daha sonrasında bu şarkıyı söylüyor. Benim çocukluğumdan beri bu melodi böyle aklımda. Birçok kişi bilmiyor bence bu. Hani o kahveyi kavururlar değil bu. Bu kahveyi kaynatırlar, başka bir versiyonu.

Ya çok seviyorum bu şarkıları ya. Dur peşine de şöyle bir şey bağlayayım hemen güzel abime, bakın ben ne vereceğim şimdi. Doğan Canlı yayında bayram özel programımıza hoş geldiniz.

Tamam yeter. Dayadı bize şarkıları, işine geliyor tabii diye düşünebilirsiniz ama hayır, bunlar da programın mühim parçaları. Ama şarkının üzerine tamamen konuşamam, bir kuple de olsa dinlememiz lazım. Dinleyelim, hemen ardından ilk telefonumu alacağım. Bu sabah dolandırılma hikayelerimizi anlatıyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Evet, dansöz de çıkacak birazdan.

0: Ben Muazzez Ersoy'dan bir korkuyorum ha ufaktan.
1: Böyle çok asabi değil mi ya? Sanki bir şey söylesen elinin tersiyle yapıştıracakmış gibi bir hali var Muazzez Ersoy'un.
0: Çok iyi ses ama. Ha, iyi geldi değil mi? Doğancan az önce yandaki arabada aynı anda gülüm benim diye bağırdık diye bir mesaj gelmiş. Ya iyi bak böyle böyle tanıyacaksınız. Ha bu da bizim köylü dersiniz işte. Ay ne güzel oldu bu şarkılar ya demiş Rıza.
2: Evet inşallah kovmazlar çünkü Süper FM Türkçe pop müzik yayın yapan bir radyo. Ben burayı çevirdim. Yani Alaturka eserlerle.
0: Ama bunlar daha güzel ya.

0: Öf, terledim ha. Ve şimdi alkışlarınızla Nesrin Topkapı.
1: Yok tamam hadi yeter. Yeter cıvıtma Doğancan. Seni ciddiyete davet ediyorum.
2: Müsait değilim, gelemez.
1: Alo.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Elif Begül ben.
1: Hoş geldin Elif. Kaç yaşındasın?
3: Benim 6-7 yaşındayım.
1: 6 mı 7 mi?
3: Benim 7'ye gireceğim şimdi.
1: 6,5 diyelim, anlaşalım.
3: Evet.
1: Güzel. Bugünkü konu başlığımız biraz aslında yetişkinlerle alakalı. Senin onunla ilgili söyleyecek bir şeyin yok diye tahmin ediyorum.
3: Ha, evet.
1: Neyi aradın o zaman? Öyle konuşmak için değil mi?
3: Evet.
1: Evet. Okullar ne zaman tatil oluyor inşallah? Ay sonunda mı? Biliyor musun?
3: Evet.
1: Evet, tamam. Kim var senin yanında?
3: Babam var.
1: Babana çok selamlarımı ilet, tamam mı Elif'ciğim?
3: Tamam.
1: Hadi yolla sabah enerjimizi.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Babası. Sana da günaydın. Şimdi dur, çok kaptırmışım kendimi. Haberlere gideceğiz arkadaşlar. Hemen ardından dolandırılma hikayelerine başlayalım.
4: Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam.
5: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Alışveriş gücü. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
9: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
11: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ile İran arasında mutabakat elektronik ortamda imzalandı. ABD Başkanı Trump Paris'ten, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Tahran'dan imzalarını attılar. ABD ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağı ile ilgili ise çelişkili bilgiler geliyor. Öte yandan Trump, 60 gün içinde anlaşmazsak bombalamaya geri döneriz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Diğer yandan CHP sözcüsü Sarı, 3 il örgütünün pes edildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bazı eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini bildirdi. Özgür Özel, karar hukuksuz, seçilmiş il başkanlarının arkasındayız yorumunda bulundu. Özel, uzlaşma için kurultayda ısrarcıyız, yeni parti ve başka partiye geçme ihtimali var dedi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Daha önce sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat'ın yedek olarak açtığı ve anında 1,5 milyon takipçiye ulaştığı hesabı da kapatıldı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik paylaşımları yapan 258 kişi gözaltına alındı. Emniyet Teşkilatı, basın ve taksilere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Gürlek'e yaptırımda istenen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Daha önce İYİ Parti'den CHP'ye geçen Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede Putin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor, bundan çok memnunuz, dedi. ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. İngiliz kamu yayıncısı BBC 550 çalışanının işine son veriyor. Bugün İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Uşak, Manisa, Isparta'da sel ve dolu tehlikesi var. Güneydoğu'da Lodos'ta sıcaklık gölgede 40 dereceye yakın.
12: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
11: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virgülü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
11: TEM otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
12: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
13: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
14: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
13: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
12: Doğan canlı yayında devam ediyor.
15: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
12: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
16: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

Ne oluyor ya? Ne oluyor bu programda ya? Doğancan Bey, iyice düğün salonuna çevirdiniz burayı Doğancan Bey. Yeni saatten herkese selamlar, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. İnşallah girebilirsek konuya. Sevgili çocuklar, lütfen aramayın çünkü bugünkü konuyla alakalı sizin anlatabileceğiniz bir şey yoktur. Ananız babanız arasın ve bunun haricinde dileyenler WhatsApp'tan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Dileyenler buradan da yazabilir. 3-5 mesaj paylaşayım, ardından rastgele haydi artık ilk telefonumuzu alacağım. Ama bu şarkıyı hatırlıyor musunuz? Şimdi hatırlayacağım.

0: Bu ara taktım ya bu şarkılara. Valla. Ankara'ya selamlar Tugay, günaydın. Konya'dan Salak Talha ben.
1: Estağfurullah.
0: Dolandırıcılık konusu yenişlenmedi mi ya? Ben bağlanmıştım. Yo, notlarıma baktım. Bir ayı geçmiş. Benim bir de annem sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtulduğum bir hikayem var. Bir ara 9 ay falan işsiz kalmıştım. Annem de bana iş ilanları atıyordu. Belediyede servis şoförü aranıyormuş. Ben de aradım işte. Benim sürücü belgelerim tam falan filan. Neyse, uluslararası seyircileriniz olması gerekiyor. İBAN'a seyirci ücretini yatırın dedi. Diyarbakır Şubesi Şahsi İBAN. Ben adama, kardeşim bu şahsi İBAN belediyenin hesabı olsa yatırayım ama bir de Diyarbakır'daymış bu şube, ne alaka, ben Konya'dayım dedim. Aa, hemen engellediler beni. Aa, Konya sosyal medya sayfalarında dolandırıcı itibar etmeyin diye gönderi yapılmıştı. Biz uyarıp mesaj atınca demiş. Vay be. Ulan zaten iş arayan insanı da dolandırmazsın be. Şerefsizliğin de bir adabı vardır. Yani zaten olacak iş değil. Zürih'ten Selvi, günaydın. Ay ne güzel bu şarkılar diyor. Bu arada manifestten kustuk mesajlarınızı görüyorum. Haklısınız. Tamam tamam, biraz ara verelim manifeste. Fenalık geldi değil mi?

0: Doğancan, 8 yıllık bir mesai arkadaşıma borç para vermiştim. Geri istemeye gelince vermedi. Açıklamasıysa ben senden para istemedim, sen verdin dedi. Zaten tuhaf bir adamdı. Nişanlısı vardı ve tam 10 yıldır nişanlılardı. Çok enteresan bir adamdı. İşten kovuldu zaten. Allah ıslah etsin onu diye Alper mesaj yollamış. Parayı da vermedi. Enayi Alper. Enayi. İnşallah böyle şey yüklü bir meblağ değildi.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Zeynep.
0: Menzile, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Ankara Dikmen.
0: Kız öyle bir söz peşine küfür edecekmiş gibi. Ankara Dikmen gelirsen.
1: Hayatım, çok önemli bir hikaye anlatacağım.
0: Hadi buyursunlar ben efendim.
1: Ben seni dinliyorum ama ilk defa aradım.
0: Hoş geldin Menzile. Ne geldi başına, anlat.
1: Hayatım, ben hem kandırıldım hem dolandırıldım.
0: Aha.
1: Biraz terslik oldum salak gibi. Çok güzel bir evlilik yaptık. Evliliği de beraber çalışarak yaptık. Hatta öyle ki altınlarımı takılarımı onunla birlikte ben kendi maaşımla yaptım. Sonra bana bir gün dedi ki ya bizim dedi iş yerinden dedi kızlar var dedi. Onlar giderse dedi işi bırakırsa dedi yanarız, bütün iş bize kalır dedi. Bir ablalık yap dedi, onlar dedi kahvaltıya çağırınca ikna et bırakmasınlar dedi. Tabii ben olur gelse. Sonra ben kızla o kadar canciğer oldum. İşte kahvelere gidiyorum, çaylara gidiyorum, gezmelere gidiyorum.
0: Meğerse metresi miymiş?
1: Tabii ki. Sonra bir karı oldu.
0: Bir dakika dur, önce bir hikayeyi doğru anlayalım. Kaç yaşındaydın bunlar yaşandığında?
1: Bunlar yaşandığında 27 yaşındaydım.
0: Nerede tanıştın sen bu adamla?
1: Aynı işlerinde çalışıyorduk.
0: Ne kadar süre bir tanıştıktan sonra evlenildi?
1: 2,5 sene.
0: Az da değil. Sonra?
1: Tabii canım. Sonra bunu öğrendiğim gün birbirimize girdik. Tabii karakolluk olduk. O kadar büyük bir kavga ki binadakiler polis çağırmış.
0: Nasıl öğrendin? Mesaj mı yakaladın?
1: Mesaj yakaladım.
0: Ne diyor? Aşkım yeter artık, ne zaman boşayacaksın şu Menzile'yi, bıktım artık falan mı diyor?
1: Yok, ben buna kavgalarımı anlatmıştım, o gün kavga yapmıştık. O da yazmış ki senin salak bana kavgalarını anlatıyor. Ondan sonra tabii bu uyuyordu, ben yatağa bir baskın, elimde bıçak, öldüreceğim yani.
0: Kız saçmalama.
1: Ondan sonra işte apar topar karakola gittik. Bunu benden önce çıkarttılar karakoldan ifadeler bitince.

0: O da o ara gitmiş, evden benim takılarımı almış, altınlarımı almış.
1: Aha.
0: Tabii ben de çok gururluyum. Fazla gurur, nokta nokta vurur.
1: Doğru.
0: Ben tabii aldım eşyalarımı, aileme gittim. Sonra biz boşandık, 6 ay sonra benim takılarımla işte gitmiş, kadın almış, evlenmiş.
1: O kişiyle mi evlendi?
0: Evet hayatım, maalesef.
1: Ben şuna bak, bu gibi hikayelerde şunu anlamıyorum. Bir de senin arkadaşınmış ya bu. Hani tamam belki dostun değildi ama yine evine giren çıkan, beraber çalıştığınız biriymiş bu. Şunu anlamıyorum.
0: Evet.
1: O diğer gerizekalı kadın acaba hiç şeyi düşünmüyor mu? Bu adam evliyken benle böyle bir şey yaşadıysa yarın öbür günde aynı şey benim başıma gelir diye hiç aklından geçmiyor mu acaba ya? Ya da hadi yapmadı diyelim. Bu karakterdeki bir adamla nasıl olur da evlenebilir acaba?
0: Evlendiler gayet de şöyle, ama kimse nahak kimse de kalmaz diye düşünüyorum. Ama artık ben de çok tınlamıyorum işin açıkçası.
1: Ne zaman boşandın sen?
0: 2022.
1: Çok da yeni. Ana ve menzile Neler yaşadım be. Koca kazı, dost kazı, altınlar da gitti. Ortalama kaç gram gitmiştir ortalama?
0: 8 tane Adana burması.
1: Kaç gramdan?
0: Yani en kötü 15-20 gram aralığındaydı.
1: Tamam. Hadi oraya yani, bir 150 gram de ortalama.
0: Tabii. Bir tane takı seti. Beraber araba almıştık, onun üstüneydi. Daha sayayım mı?
1: Ama boşanınca bölünmedi mi o araba?
0: Yok, ben gurur yaptım dedim ya sana, o dönem gurur yaptım.
1: Ama ne kadar yanlış ya. Beraber yaptık diyorsun. Niye? Al işte bak, şimdi fink atıyorlar o arabada. Ve...
0: Yurt dışına çıktım. O günden beri de hayatımı yaşıyorum. Bazen yaşadığımız şeyler bize ders oluyor ve daha güzel hayatlar sunuyor.
1: Öyle tabii ki. Yo, bence de öyle. Yani o musibetleri yaşarken insan tabii bunu böyle değerlendiremiyor haliyle. Hele bir de duygusal bir gündem varsa işin içinde, ama hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Tabii ki bunları sen hak etmedin ama bazen bazı şeylere uyanmamız, farkındalığımızın artması için de bu olaylar gerekiyor galiba. Neyse, geçmiş evet, olsun inşallah.
0: Bunlara büyük hatalar gerekiyor.
1: Gerçekten. Bundan sonrası inşallah senin için hayırlı olsun diyelim. Sabah enerjimizi alalım.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın. Bak, herkes yaşattığını yaşamadan ölmezsin diye mesaj yolluyor. Gerçekten öyle. Ya her şeyin bir yolu var, yordamı var yani. Üzüldüm ben de. Neyse. İki gün önce Kopenhag'a telefonumu oturduğumuz yerin kasasına şarja verdim Kopenhag'da. Arkamdan biri gelip arkadaşının telefonu şarjda deyip istemiş telefonu ve alıp gitmiş. Kamera kaydı var, polisi aradık, sadece telefonu kapatabiliriz, başka yapabileceğimiz bir şey yok demiş. Ama zaten çalan adam çoktan telefonu kapatmış diye Başar yazmış. Şey söyleyeyim, benim de aklıma geliyor bazen böyle, hani bir restorana falan gittiğimde. Benim çok huyum değildir. Kapanırsa da kapansın, umurumda değil yani. Böyle telefonu şarja bırakabilir misiniz falan diye, o işte hani genelde garsonlar da şey der ya. Yani biz alamıyoruz ama şuraya bırakırım, arada bakın gibi uyarılarla alırlar o telefonu. Ama bak, adam demiş ki arkadaşım telefonu alacağım ona. Bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Varsa eğer sizin de başınıza gelen türlü mevzular, 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın ama özet bir şekilde yazın, yollayın. 0531 785 90 80.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
4: Reklam.

0: Daikin's.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
2: hava uzmanı. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
0: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Sigma ve

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Seviyorsan sebebi çok. Süpersiz meklemesi yok.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
10: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Duyguyu dinlediniz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Ya benim de başıma şöyle bir iş geldi. Beni şöyle kandırdılar. Doğan can iyi niyetimi dümdüz ettiler. Doğan can çok fenayım. Ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa
0: 212-368-6212 canlı yayın telefon numaram.
1: Geliyor. Geliyor ha. Hadi iyisin. Hadi iyisin. Hadi hadi hadi yine yine iyisin. Hadi iyisin. Hadi iyisin. Hadi hadi hadi yine yine iyisin. Hadi.

0: Doğancan arabamı ilana koydum, aradılar kapora gönderecekler. İBAN'ı paylaştım, adam aradı, geldi mi para dedi. Yo dedim, mobile girip para iste bölümü var, oraya tıklarsanız daha hızlı gelir dedi. Plaka falan her şey okey, onay verdim. Aa, bir baktım benim param eksilmiş. Bir de ben oğlak burcuyum, kimseye güvenmeyen, dolandırılmam dediğim kişiyim ama mal gibi kaldım Doğancan demiş. Aa, o nasıl oluyor ya? Para iste bölümüne tıklayınca ona dair bir onay mı veriliyor acaba? Hiç orayı kullanmadım, bilmiyorum. İzmir'e selamlar. Lise arkadaşım, yediğimiz işimiz ayrı gitmezdi. O zamanlar staja gidiyoruz. Zenginlerdi gerçekten. Benim maaş kartımın şifresini öğrenmiş. Bir güzel hesabımdan para çekmiş, gitmişken de kıyafet falan almıştı diye mesaj yollamış Nisa. Aşkın bu oyunu anlasa baş başa. Bancam bu şarkıyı Recep İvedik müzik kursunda flütle çalıyordu demiş. Aa evet, burnuyla ama değil mi? Doğru. Olcan yazmış, diyor ki üniversitedeyken Avrupa Birliği'nin projeleri vardı ve bu projelerde her şey ücretsizdi. Uçak biletini 275 euroya kadar karşılıyordu. Önce biz alıyorduk biletin faturasını, gittiğimiz ülkeye verdiğimiz zaman bize bu parayı ödüyorlardı. Ben de genelde 275 eurodan daha ucuza alıp üretim faturasını shopla değiştirip üzerinde kalan parayı da orada harçlık olarak harcıyordum. Böyle böyle 9 ülke gezdim, teşekkürler demiş. Bu senin dolandırıcılık hikayen aslında Oğulcan. He? Marifet gibi anlatıyor musun bir de ya? Ankara'dan Ufuk, her zaman olduğu gibi kızlarımla okula giderken seni dinliyoruz. Bugün küçük kızım Ecem İpek'in doğum günü. Ecem İpek, doğum günün kutlu olsun kuzum, mutlu yaşlar. Hadi hemen bir telefon daha gelsin. Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle? Ankara'dan kimyacı Mustafa Hoca.
0: Hoş geldin hocam. Aa, sen hoş bulduk. Şeyde de vardın değil mi, parkta?
1: Evet, o hafta bir gün böyle.
0: Tamam, hatırladım. Evet, doğru.
1: Kavimler göçü gibi.
0: Ay sorma valla. Daha çok şey gibiydi. The Walking Dead diye bir zombi evet. dizisi var ya. Orada, evet. Orada tek dönüşmemiş kişi bendim. Allah razı olsun.
1: Hadi buraya çöküyoruz, çökemiyoruz.
0: Evet, gerçekten ya. Hocam, sana 10 puan değerinde bir soru geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım, her zaman.
0: Tayfun'un bu az önce çaldığım Hadi Yine İyisin şarkısında, klibinde de Tayfun hangi enstrümanı çalıyordu?
1: Tabii ki saksafon.
0: Bravo, hemen de bildin.
1: Yani yaşımız ona yetiyor. Boyun hareketleri önemli, saçının o ense kısmı önemli.
0: Değil mi? Şey, Elvis Presley yan çarı gibiydi zaten. Evet. Tayfun bayağı evet, hani o dönemin havalı isimlerinden. Peki bugün kesinlikle. Dolandırılma hikayeleri nedir başımıza gelen?
1: Ben bir dolandırıldım. Ben değil, benle beraber en az 1000 kişi dolandırıldı. Aha. Biz haberlere çıktık.
0: Aa, ne oldu?
1: Tabii. Çünkü haberi yapan muhabir de bizim 1000 kişiden biriydi. Aa. Falan.
0: Ne? Tosuncuk mu?
1: Yok, biz karavan mağduruyuz. Ben bir kimyacı, bir karavan ya. Ben bir karavan aldım fakat alamadım. Parasını yatırdık. Adam dolandırdı gitti diye yaklaşık 1000 kişiyi. Mahkemeye veren, dava açan, kazanan ama hiçbiri sonuç alamadı. Çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlamıştı.
0: Ne peki bu karavan dolandırıcılığı?
1: Aynen öyle, karavan dolandırıcı.
0: Nasıl peki bu kadar güzel hasılat yapabildi? 1000 kişi birden nasıl etkilendi bu durumdan?
1: O zaman 2021 senesi, tam pandemi dönemi, bu karavanların iyice patladığı dönem.
0: Evet.
1: İşte herkes alıyor, sıraya giriyor vesaire. Ben de öyle sıraya girdim. Benim handikapım şu oldu, ben parayı peşin verdim birçoğumuz gibi. Sonrasında malzemeyi alamadım, dolar yükseldi, şöyle oldu böyle oldu diye öteledi. En sonunda da kayıplara karıştı ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Allah bu adamı benim karşıma Kızılay'da çıkardım. Şirket Manisa'da Doğancan. Bu şirket Manisa'da, Kızılay'da benim çalıştığım okulda. Öğle arasında dışarı çıktım, şöyle karşıma dikti benim.
0: Peki bir şey diyeceğim, yani dolandırıldığını öğrendikten sonra mı karşılaştın?
1: Tabii ki. Ama işte yalan yuva aşağı. Yapmış. Aman ben ya, biz bizim silahımız kalemimiz Doğancan, o yüzden gerek yok. Yani konuştum ama yalan yuva yapmış ağzına. Şöyle vereceğim, böyle yapacağım, bir sürü yalanlar. Ha. Mafyatik konuşmalar vesaire. Giden gitti yani, başımızın gözümüzün sadakası olsun
2: ya
1: dedik ama.
2: Ya niye olsun ya, sadakayı çok bana verin sadakayı çok istiyorsanız. Bir şey soracağım, bugünün değeriyle o gün verdiğin para ortalama bugünün rakamıyla ne kadara tekabül ediyor? O karavanı bugün almak istesen ne kadar?
1: 350k.
2: 350 bin bugünün parasıyla, evet, ama. O, evet, o zaman bin. Mı 350 verdin?
1: O zaman 45 bin lira para verdim.
2: Ha, 2021. Karavan mı var ya 350 bine?
1: Var yani, orta hali.
2: Bu şey mi arkada, çekiç olarak bağlanan mı yoksa tabii, arabaya bağlanan çekme, karavan?
1: Tabii çekme karavan. Ha,
2: onların piyasası öyle mi ya?
1: Yani çok iyisi de var yani, çok üst düzey olanı da var. Bunun ucu açık, sen ne istiyorsan o. Yani 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona, evet, 5 milyona bile çekme karavan var. Aa. Ama yani 100-150 bin liraya da var, öyle söyleyeyim sana.
2: Ana. O da ama şey gibi herhalde, bu beyaz prefabrik gibi şey var ya, güvenliklerin durduğu, öyle bir şey herhalde o 150 bin.
1: Ona benzer. Evet, ona benzer.
2: Anladım.
1: Karavanlar.
2: Geçmiş olsun abi, ne yapalım.
1: Teşekkürler.
2: Ne oldu peki dava süreci?
1: Yani ben dava bile açmadım, öyle söyleyeyim sana. Ama dava açanlar, hatta davayı kazananlar bile hiçbir şey elde edemedi. Çünkü aa, üzerine hiçbir şey yok, bırakmamış.
2: Sen niye dava bile açmadın? Allah senin gibi insanlar çıkarsın hepimizin karşısına.
1: Ben şundan dolayı, çünkü alamayacağıma kanaat getirmiştim ben. Benden önce, çünkü ben o dolandırılanlar arasında çok gerilerde geliyordum. Benden önce dolandırılıp dava açıp kazanıp da hiçbir şey elde edemeyenler, onları görünce ne dedim, bir de niye mahkeme masrafı, avukat masrafı, yani giden gitmiş zaten.
2: Doğru gel sana diyorum da, ben de benzer bir olay yaşadım ama anlatmak istemiyorum. Çünkü ben anlatırsam hani bana enayi demenin dışında kızarsınız da, o yüzden anlatmayacağım.
1: Eyvah.
2: Evet, neyse olsun. Ne yapalım canım, bazen insanın basit. Bir de şunu merak ettim. Bu adama sen nasıl ulaştın da gittin bu kadar para verdin? Nereden, internetten mi buldun?
1: Yok, zaten araştırma içerisine girmiştik. O firmanın Ankara'da bir bayisi gibi diyeyim, muhatabımız var diye düşündük biz. Ha. Gittik onunla görüştük. Orada örnek karavanı da gördük, beğendik vesaire. Ama işte o nasipten çıkacak varmış denir ya. O bizden çıkacakmış.
2: Bak, Eyüp mesaj yollamış. Abi bende uyguna karavan var ama bir 300 atman lazım, ön sıraya alayım seni demiş.
1: Evet. papaz pilavı bir kere yedi.
2: Tabii belli daha olmaz. Yemek. Büyük konuşma. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ankara'dan kimyacı Mustafa Hoca'dan günaydın.
2: Hele hele. Günaydın.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
2: Evet, şu anda onlarca anlatacaksın. Olmaz öyle. Ya biz anlatıyoruz, sen de anlatacaksın. Anlat, olmaz, bir şey demeyeceğiz diye mesajlar görüyorum şu anda. Arkadaşlar benimki aynı zamanda bir kendimi de ihbar etmek istemem de. Yani enayilikti yani. Sonradan düşünce ben de size şöyle söyleyeyim, ne kadar kaptırdığımı en azından söyleyeyim. Sene 2021 ya da 2. Yok dur, 2002, evet, ama ne ikisi be. 2022, evet, 2022'de 100 bin TL kaptırdım. Öyle, ama nasıl kaptırdım anlatmayacağım. Hatta beni dolandıranlar da haberlere bayağı çıktı. Sonra hadi şöyle bir ipucu vereyim. Bunlar şeye kaçtı sonra. Endonezya'ya mı kaçtı? Şeye mi, nereye kaçtı öyle. Sonra geldiler, tutuklandılar. Aha dedik, dava süreci başlayacak herhalde. Aa, bak ne kadar dolandırmışlar biliyor musunuz? Benim 100 bin liram gitti ama ortalama galiba 20 milyon TL gibi bir vurgun yapmışlardı. Onlar daha sonra ne kadar, 6 ay 7 ay sonra falan çıktılar dışarı. Evet. Öyle, hikaye burada bitti. Aynen, anlayanlar yazdı. Doğru. Aa, bak hatırlayanlar var. Demet Akalın sanki söylemişti kendi yaptığı yayında. Evet, doğru. Şöyle biz konuşmuştuk o dönem gündeme gelince. Dedim böyle böyle oldu falan filan. O dönem Jess Moho'yla TV8'de program yapıyorlardı. O gündemi işlemişlerdi. Şey demişti, benim yakın bir radyocu arkadaşım var, onu da tokatlamışlar demiş.
0: Evet, ben kimseye söylemiyordum ama.
2: Neyse. Kısa bir ara.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam.
6: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf

0: anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

İlk şarkısıyla sektöre bombayı bırakan Edis. İşte bu onun ilk şarkısı. 2015'te çıkmış, yani 11 senedir hayatımızda Edis. Alın bu bilgiyi, ne yaparsanız yapın. Bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Varsa eğer sizin de başınıza gelen böyle bir mevzu, buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 212 368 62 12. Gerçekten böyle iddialı, bizim de dinlerken aa diye dinleyeceğimiz bir hikayeyse arayın, olur mu?

Doğancan daha iki... Ay çok uzun yazmışsın ya. Sena kurban olayım, insan okuyacak. Dur hızlıca okuyayım. İki gün önce başıma geldi. Kardeşim kendine araba almıştı. İlk arabasıydı ve çok heyecanlıydı. Arabasına aşırı düşkün. Ben de Instagram'da gezerken bir sayfa buldum. Arabanın fotoğraflarını atıyorsun. O arabanın birebir aynısının maketini yapıyorlar. Ben de yazdım, konuştum, fotoğrafları gönderdim. Karşı taraf siparişi işleme aldığını söyledi. Tabii ben parayı da gönderdim. 2500 lira. Ha bu şey değil mi? Bu CNC cihazlarla falan minyatürünü yapıyorlar. Akşama doğru beni WhatsApp üzerinden aradılar. Ben duymamışım. Müsait olduğunuzda görüşebilir miyiz deyip mesaj atmışlar. Ben de bunu görünce geri aradım. Açan kimse olmadı. Mesaj attım. Cevap veren kimse yok. Aradan bir gün geçti. Instagram üzerinden yazdım. Beni aramışsınız. Geri dönüyorum ama ulaşamıyorum diye. Sonra bana Instagram'dan sesli arayabilir miyim diye sordu. Ben de tamam dedim. Aradı. Bana telefonda diyor ki biz size havale gönderirken açıklama kısmına alıcı adını yazın dedik. Siz kendi adınızı yazmışsınız. Ben de dedim ki çünkü alıcı benim adımı yazmamı istediniz. Ben de yazdım. Yok hayır, bizim ismimizi yazmanız gerekiyordu. Bu şekilde gönderdiğiniz para blokede kalıyor. Ne sizin hesabınıza geçiyor, kullanılmayan bir hale geliyor. Siz şimdi tekrar aynı miktarda doğru şekilde parayı gönderin. Ben size ilk gönderdiğinizi geri ileteceğim dedi. Ben zaten orada direkt anladım. Buna da söyledim. Ben ne yapmak istediğinizi çok iyi anladım. Olay tatsızlaşmadan siz benim hesabıma o parayı geri verin dedim. Sipariş vermek istemiyorum dedim. Bana hala sıra diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığında duruyor şu an para. Size bunu ben geri iade edemem. Sizin bana göndermeniz lazım. Dedim ki yani sizin hesabınıza geçmeyen bir parayı siz bana nasıl göndereceksiniz o zaman geri? Lafı çeviriyor, eviriyor bilmem ne falan filan. Sonra günün sonunda beni engelledi. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum diye bana Instagram sayfasını da yazmış. Dur bakacağım onu o zaman. Vay be, görüyor musun lan, herkes ne güzel yolunu buluyor. Antalya'dan selamlar abimle okul yolunda seni dinliyoruz diyen Erva ve Mustafa. Günaydın çocuklar. Benim başıma da geldi ama anlatmayacağım. Sadece şu kadar söyleyeyim. Malzemeyi görmeden parayı yollamayın. Doğru. Esenyurt'tan Hakan günaydın. Doğancan, telefonum bir anda karardı. Bir ay sonra bir baktım bir bankadan adıma 150 bin lira çekilmiş. İki kişiye havale yapılmış. Savcılığa verdim, bir şey çıkmadı ve o parayı faiziyle ödedim ve binlerce kişi böyle mağdur olmuş. Lütfen paylaşır mısın? Telefonum bir anda karardı mı? Nasıl oldu? O zaman sen bir şeye tıkladın ve telefonla uzaktan erişim gibi bir şey mi yaptılar acaba? Mümkün mü bu arkadaşlar? Aşkımıza gözler yalan söz. Yani kitapsız. Telefonunu ele... hadi telefonuna girdiler. Şifrelerine falan nasıl girdiler? Yani o banka uygulamana çünkü otomatik girmiyor. Mutlaka bir onay istiyor, şifre istiyor. Orası nasıl oldu? Onu da söylesene Mahsun.

Babamın çocukluk arkadaşının oğluyla çok samimiydik. 2020 yılında benden 70.000 TL aldı ve 70.000 TL o dönem yaklaşık 10.000 dolar yapıyordu. Ne? Bu doğru mu ya? Doğru olabilir bu arada. O günden beri görüşmedik. Abi parayı vereceğim, bekle param geldi, birazdan göndereceğim falan derken geçen gün beni aradı. Bana 70.000 lira olarak paramı yolladı. Sizce ben dolandırılmış sayılıyor muyum demiş. Baba dolandırılmışsın Burak. Dur bir dakika, 2020'de... Aşkımıza gözler, yalan sözler, kitapsız... 2020'de dolar 7 liraymış ortalama. 10 bin dolar... Nasıl hesaplayacağım ben şimdi onu? Bir dakika. Sende hiç insan yok canım. Yok ya, 10.000 dolar etmiyor. Dur herhalde yani.

0: az önce bir dinleyicim dedi, ekran karardı, işte para çekmişler, yollamışlar falan. Doğancan, bu indirilen uygulamalar arka planda takip ediyor ve banka hesaplarını rahatça erişim sağlıyor. Güvenmediğiniz, bilmediğiniz uygulamaları indirmeyin. Özellikle kaçak maç yayını yapan uygulamalarda bunlar yaşanıyor demiş Ensar. Değil mi? Bir şeye girmek için işte izin ver diyorsun direkt. Zorba. Ama Allah bilir neye izin verdin. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma, kendini sal- Allah belalarını versin be. Şurada iki top peşinde koşan adam izleyecekler diye olacak iş mi yani? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Saksan selam. Erkan ben.
0: Nereden? Kars'tan mı?
1: Erkan ben.
0: Neye güldün Erkan abi? Deli gibi hareketler.
1: Ya yok, anlattıklarınıza güldüm Doğancan. Hakikaten dolandırılmam demeyeceksin. Dolandırılıyorsun.
0: Evet.
1: Çok da iddialı konuşmamak lazım.
0: O zaman hadi sıradaki gelsin. Senin başına ne geldi?
1: Benim başıma geliyordu ama ben biraz uyanıklık yaptım. Şöyle, arkadaşım bir tanesi müteahhit, hem müteahhit hem yaptığı yerleri satıyor. Dedi, telefonunu açtı bana, dedi ki bir yer sattık, sahibi gelemiyor. Sana bir vekalet verse şey yapar mısın, noterden bir imza atar mısın? Dedim ya niye ben, senin başka yakının yok mu falan dedim. Ya dedi işte, şu an yok. Bugün içerisinde hemen yapılması lazım dedi. Tamam dedim, bir bakalım ne yapabiliyoruz.
0: Ne satılacak bu arada?
1: Şeyde, iki telli sanayide bir iş hanı.
0: İş hanı?
1: Tabii, üç katlı. Tabii canım. Tabii canım.
0: Öyle bir şey için böyle hani alakasız bir insan günün sonunda, tamam arkadaşı olabilirsin de, yani bu kadar büyük bir ticaret böyle mi yapılır yani?
1: Tabii ki, tabii ki. Neyse bir gittik, işte borcu falan, satış olmadan önce borcunun falan ödenmesi lazım. Vergi borcu vesaire, temiz kağıdının çıkarılması lazımmış. Gittik, 100.000 TL vergi borcu var. Dedim ya kardeş, burası ne kadar bir yer ki 100.000 TL borcu var. He. 80 milyon değeri varmış yerin.
0: Vekaleti sana milyon. Vekaleti alıp kendi üstüne geçireydin.
1: Daha vermedim. Vekaleti daha vermedim.
0: Öyle olmaz böyle olur diye sen, keşke sen de amcanın oğluna devredeydin.
1: Vekalet vermedim. Dedim ki ya burası senin değil miydi kardeşim dedim. Yok dedi, burası benim komşumun. Aynı yerde bir tane daha yerinin olduğunu biliyorum. Dedim ya kardeş, bu işte başka bir şey var. Sen bana verme dedim. Sonradan ne öğrendim biliyor musun? Kardeşlerinden mal kaçırıyor. Birinin üstüne devretmiş. Adam Yalova'da yaşlı bir adam. Yani 55-60 yaşlarında. Ondan da benim üzerimden vekaleten başka birisinin üzerine de verecek. Ya dostluğu, arkadaşlığı, her şeyi bir kenara bıraktım da ya sonradan işte kardeşleri, işte Erkan benim yerimi satmıştır. Bu işte benim, yani burada benim hakkım vardır dese eyvahlar olsun.
0: Sen buna uyandın tabii ki, hiç girmedin bu işe.
1: Ya girer miyim ya?
0: Abi onu, yani, onu çeviremez miydik biz ya bir şekilde? 80 milyon diyorsun.
1: Size yakışır mı ya?
0: Ya o yakışmaz, bu yakışmaz ya, yeter. Yakışır, en çok bana yakışır. Ben bıktım artık. Neyse, sen Karslıyım mı dedin abi bu arada?
1: Yok yok yok yok, ben Karslı değilim, ben Amasyalıyım.
0: Ne demek o yok yok yok yok yok. Ne olmuş, Kars'ın neyi var canım memleketim? Yok, zaten Karslı olsaydın direkt yapardın, o yüzden. Evet, tatsızmış. Geçmiş olsun. Ne oldu sonra bu arkadaşla, sen iletişimin ne alemde?
1: Ne diyorsun, ne iletişimi? Facebook'tan bile engelledim.
0: Her
1: telefon numarasını silmeyi bırak. Her yerden engelledim yani.
0: Geçmiş olsun abi. Neyse, Allah kurtarmış. Bir de bahsettiğim meblağ çok büyük. Sonra al başına bela yani. Peki, sağ ol. Yani, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın, iyi çalışmalar.
0: Günaydın. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Son dönemlerde etrafımdaki hukukçu arkadaşlarımdan da duyduğum ve haberlerde de hepimizin gördüğü ve bu yüzden de hatta geçen gün bir hanımefendi bağlanmıştı. Onun da eşi bu sebepten şu anda cezaevindeymiş. Sakın kendi hesap numaralarınızı, IBAN'larınızı, bir arkadaşınız gelir size der ki ya işte benim hesabımda bilmem ne sıkıntı var, o yüzden bir para gelecek sana yollasalar olur mu diye kendi hesaplarınızı asla bir başkasına, babanızın oğluna, hatta babanıza bile kullandırtmayın. Şu an tam olarak bunun üzerinden yürünen bir türlü dolandırılma hikayeleri var. O yüzden hesaplarınızı bir başka kişinin kullanmasına müsaade etmeyin. Yani sen IBAN'a atsın, sen bankadan gidelim çekelim bana ver falan filan, aman diyeyim, aman. Evet. Haberler ardından devam.
2: Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam. Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Ey. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam.
7: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ile İran arasında mutabakat elektronik ortamda imzalandı. ABD Başkanı Trump Paris'ten, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Tahran'dan imzalarını attılar. ABD ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağı ile ilgili ise çelişkili bilgiler geliyor. Öte yandan Trump, 60 gün içinde anlaşmazsak bombalamaya geri döneriz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Diğer yandan CHP sözcüsü Sarı, 3 il örgütünün pes edildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bazı eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini bildirdi. Özgür Özel, karar hukuksuz, seçilmiş il başkanlarının arkasındayız yorumunda bulundu. Özel, uzlaşma için kurultayda ısrarcıyız, yeni parti ve başka partiye geçme ihtimali var dedi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Daha önce sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat'ın yedek olarak açtığı ve anında 1,5 milyon takipçiye ulaştığı hesabı da kapatıldı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik paylaşımları yapan 258 kişi gözaltına alındı. Emniyet Teşkilatı, basın ve taksilere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Gürlek'e yaptırımda istenen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Daha önce İYİ Parti HDP'den CHP'ye geçen milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede Putin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor, bundan çok memnunuz, dedi. ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. İngiliz kamu yayıncısı BBC 550 çalışanının işine son veriyor. Bugün İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Uşak, Manisa, Isparta'da sel ve dolu tehlikesi var. Güneydoğu'da Lodos'ta sıcaklık gölgede 40 dereceye yakın.
9: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Mübadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
9: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

dolandırılma hikayeleri, başınıza gelen türlü dolandırıcılık mevzularını anlatın ki biz de en azından bak böyle şeyler de yapıyorlarmış diyelim. Ona göre yarın öbür gün başımıza gelme ihtimali olan şeylere biz de gardımızı alalım. Bu arada Kayseri'de yaşayanlar tabii o yerel takip ettiği sayfalardan görmüştür. Önünüze de düşmüştür birçok kişinin. Cumhuriyet tarihinin en büyük yasaklı madde operasyonu yapılmış ve 221 şüpheli gözaltında diye bir video gördüm şimdi. Arkadaşlar, koca koca karılar ellerinde değneklerle karakola götürüyor polisler koluna. Yürüyemiyor, yolda yürüyemiyor. Görmez yani, görsen dersin. İşte bak, Anadolu kadını. Nur bilmem ne falan filan, aman duman dersin. İnanamıyorum ya. Hadi o dırzolar bir şekilde yoldan çıkıyor. Saçma sapan, o videonun içinde öyle bir sürü profil var da. Bir sürü de böyle yaşını başına almış 70-80 yaşında teyzeler başörtüleriyle, işte fistanlarıyla, hani bildiğiniz böyle hani teyze, Anadolu teyzesi formunda bu suça karışmışlar. İnanamıyorum ya, inanamıyorum yani. İnsanlar gerçekten artık kafayı yemiş yani, öyle bir ne diyorlardı ona, erozyon değil, simülasyon değil. Hani toplumun artık degaje değil. Kız neydi o? Simultane değil. Arkadaşlar anladınız, hani eskisi gibi değiliz demek istiyorum şu anda. Neydi? Artık toplum endoplazmik retikulum. Deformasyon değil ya. Dejenere de değil. Ne olabilir? Yozlaşma gibi. Dejenere. Asimile. Herkes asimile yazıyor şu an. Evet, olur, asimile olsun. Dekorasyon. Birisi şey yazmış. Suat olabilir mi Suat? O videoyu bilenler anlar. Evet, dejenerasyon. Ya bir arkadaşım Görkem, o kendi dolandırıcılık hikayesini yazmış. Çok komik şeyler yazıyorsunuz burada, görüyorum. Evet, sosyal çöküş işte, yani söylemek istediğim. Allah kahretsin o yoldan çıkanları, inşallah yollar onlara. Diyor ki, aracımı almak için biri aradı. Kuyumcu kentte dükkanım var. Uğrayın araca bakalım. Hem satışı da burada hallederiz. Noter, ekspertiz falan var burada dedi. Ben de yol üstüyken uğrayayım bari dedim gün içinde. Yaklaşırken adamı aradım. Abi dedim, yavaştan isterseniz çıkın, ben geliyorum arabaya, hani gelin bakın dedim. Adam da dedi ki, tamamdır, ben şimdi çocuğu yolluyorum. Orada park yeri yok. Sen ona ver, ondan sonra şuraya gel demiş. Sonra kapıda bekleyen bir tip gördüm. Yani hırhız tipli olduğunu öngörebiliyoruz ya bazı profillerin. Onu görünce her şey netleşti. Bunlar arabayı alıyor. Ondan sonra sen içeri girdiğin zaman öyle bir yer olmadığını anlıyorsun. Dönüyorsun, arabanı da bulamıyorsun. Yol göstermiş gibi olmayalım ama masrafsız iş demiş Görkem. Hakikaten ya, güzelmiş ha. Vallahi çok iyi fikir. Abi biz de hemen o şey değil, sen o kapıdaki arkadaşa ver, o seni hemen şey yapsın, yönlendirsin. Yer mi lan Anadolu çocuğu demeyin, yer. Yer, aman Allah yedirtmesin böyle oyunları, aman. Ya işte o yüzden hiç büyük konuşmamak lazım. Bazen bazı insanların bu düştüğü tongalara, ya nasıl böyle bir şey yapar diyorsunuz da. Hele bir durun, daha bizi neler bekliyor haberimiz yok. Sürpriz. Evet arkadaşlar, doğru kelime dezenformasyondu. Bilenlere benden 10 puan. Hiçbir yerde işlemiyor ama o puan. Hadi bir telefon daha alacağım ama öncesinde

0: Bu arada az evvel o bahsettiğim Kayseri'deki operasyonla alakalı Gülseren Hanım diyor ki Doğancan ben Kayseriliyim. O bahsedilen çete Kayserili insanlar değil. Yani Kayseri'de yaşayan başka yerlerden gelmiş tipler ve tamamı o ailelerden oluşuyor. O teyzeler ışıklarda mendil satıp dilenen tipler. Bizde işte o yasaklı maddeyle ilgili lerini görünce çok şaşırdık. Demek ki ihtiyaç sahibi dilenci değillermiş. Farklı hizmetler veriyorlarmış diyor. Canım sonuçta onlar da bir yerli. Türkler günün sonunda. Yani her memleketin iyisi var, kötüsü var. Bir yerlerde bir şey oluyor diye onu tabii ki öyle koca bir şehre mal edecek halimiz yok. Mesela Karslılara atırsızı diyorlar. İstirham ediyorum. Hiçbir ata bugüne kadar yan gözle bakmışlığım yok. Asla. Bu arada bu operasyonda emeği geçen bütün işte polis teşkilatımıza, savcımıza, oradaki hakimlerimize teşekkür ediyoruz. Gün yüzü görmesin ya. Gençlerin böyle türlü alışkanlıklar edinmesine neden olan ahlaktan yoksun bu insanlar inşallah en ağır cezalarla alsınlar hak ettiklerini. Hadi bir telefon daha. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Bilge Balsözerer.
0: Hoş geldin Bilge. Adın Bilge ama bakalım ne kadar Bilge'ymişsin.
1: Yıllar önce de bağlanmıştım. Eskişehir'den arıyorum. Ardahanlıyım bu arada. Hemşeri sayılırız.
0: Hoş evet, geldin. Selam. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Ben akademisyenim. Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyorum. Hadi yıllardır ya. Evet, sizi dinliyorum.
0: Ne güzel. Ben de Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Türkiye'nin %80'inin açık öğretimden olduğu gibi. peki hocam, nedir dolandırılma hikayemiz? Buyursunlar. Bakın işte bu iş okul okumakla, hoca olmakla olmuyor. Ki mesela en spesifik örneklerinden görmüştük 3-5 sene öncesinde. Canan Karatay'da çöp konteynerinin yanında bilmem kaç bin lira para bırakmaya gittiği görüntüler falan çıktı ortaya.
1: Doğru.
0: Ne oldu, ne geldi
1: aslında
0: başına?
1: Aslında benim hikayem değil, babamın hikayesi. Yıllar önce bizim İstanbul'da bir arsamız vardı. Arsanın üstüne ev yaptırmak istemişti babam.
0: Tamam.
1: Daha sonra müteahhit hem evi hem de arsayı galiba biraz mafyatik bir şey de vardı herhalde, bilmiyorum. He. Yani bizim her şeyimizi o anlamda alıp gitti. Daha sonra yıllar sonra bir kere daha benzer bir şey oldu. Babam,
0: bir dakika, nasıl yani? Sizin arsanıza el mi koydular?
1: Hem arsayı hem de üstüne ev yaptırıyorduk. Yani bayağı ev, iki katlı ev.
0: Tamam, çıkmış. Mal sahibi siz değil misiniz ama?
1: Mal sahibi biziz ama babama artık nasıl imza attırdı, ne yaptı bilmiyorum.
0: Geçirmişler yani üstlerine yani.
1: Evet, evet. Aa. Daha sonra bize sadece bir tane araba verdi. Gerisini de ben alacağım dedi. Ve biz bir buçuk yıllık bir İstanbul deneyimimiz olmuştu. Ve Ankara'ya tekrar geri dönüş yaparak Ankara'ya geri döndük.
0: Neredeydi bu arazi?
1: Hem de Çamlıca'daydı.
0: Çamlıca'da?
1: Evet.
0: Kız,
1: evet,
0: hangi maalesef yılda oldu bu?
1: 98 falan.
0: Kız yani. Yoksa o kulenin olduğu yerde mi?
1: O kadar...
0: Tabii o yıllarda,
1: o kadar güzel bir yerdeydik.
0: O yıllarda bazı şeylerin erişimi daha mümkündü. Kolay değildi tabii ama mümkündü. Şimdi evet, hani Çamlıca evet, dediğin evet, yer hani boğazın evet, dibi sayılabilecek tabii, bir tabii, güzel
1: çok, yani değerli bir yerdeydi. Ay, İnanılmaz çok güzel güzeldi, bir yerdeydi. Yıllar sonra babamın İstanbul sevdası bitmedi. Ve vakit varsa hemen ondan da kısa da
0: lütfen
1: bahsedeyim.
0: Buyursunlar.
1: İstanbul sevdası bitmedi ama İstanbul'dan ev alabilecek durumda değildik tabii. Annemin emekli parasıyla Arnavutköy, yanlış hatırlamıyorsam orada bir yerde.
0: İki tane var Arnavutköy. Birisi havalimanının orası, birisi de sahil şeridinde. Hangisi acaba?
1: Sanırım...
0: Yani birinde koyun geziyor, birinde yatlar var.
1: Yani orada gazetenin bir köşesinde bulduğu bir ilanla annemin emekli maaşını yatırdık. Evet. Peyderpey'de işte küçük meblağlarla ödeme yaptık ama annemin emekli maaşı oraya gitti. Meğerse bu firma aynı evi pek çok kişiye satmış. Ve biz 2-3 sene önce o evin aslında bizim üzerimizde olmadığını sadece öğrendik. Ve maalesef işte avukatı falan aradık vesaire, onlarla görüşmeler, pek çok avukatla. Ama yani giden gitti artık. Çünkü genelde böyle şeyler oluyormuş. Aynı evi, ev için.
0: Evet, evet.
1: Pek çok kişiye satış yapılıyormuş. Yani maalesef hayat hepimiz için güzel şeyler sonluyor ama.
0: Peki evet. Siz bu borcun tamamını ya. Kapatmış mıydınız Arnavutköy'deki evin?
1: Tabii hepsini kapattık, artık alacağız diye gittik yani. Bir baktık ki meğerse pek çok kişinin üzerine.
0: Hiç böyle fiziki yüz yüze geldi mi babam bu adamla?
1: Ya geldi yani, çok iyi niyetli ve maalesef biraz böyle insanların dini duygularını da sömüren bir yapılanma içerisinde olduğu için oralardan da şey yaptılar. Hep böyle güven telkin ettiler ama maalesef. Yani günün sonunda güzel şeyler olmadı.
0: Evet. Arkadaşlar kimse büyük konuşmasın valla. Tatsız, üzücü.
1: Evet, kesinlikle. Babam için yani çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. İstanbul hayali bir türlü adamın gerçek olamadı.
0: Kız ne var? Ama Ankara'dalar mı sizinkiler şu an?
1: Şimdi Eskişehir'deler.
0: Aman da kız valla da. Geçmiş olsun. Ha, Eskişehir daha güzel. Ne var İstanbul'da ya? Valla biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Üzücü. Geçmiş olsun. Bu arada babanızın telefon numarasını isteyenler var. Bazı işlerle ilgili görüşeceklermiş kendileriyle. Bir dinleyicimin de hususi olarak çok güzel bir projesi varmış yazmış ama okumayayım. Peki geçmiş olsun.
1: Allah sağ olun. Güzel güzel karşısında. Amin. Bir şey yok.
0: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydınlar diliyorum. İnşallah güzel bir gün geçirir herkes.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Ne bunun? Ha, bir şey gördüm de neyse, evet. Bugünün yayın konu başlığı dolandırılma hikayeleri. Ay Doğancan, bizi nasıl kerizlediler biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12. Evet, eğer siz de Arnavutköy'den bir ev kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, İBAN'ımı veriyorum, TR 00070.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
2: Marula serilir, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla Esmer'de.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Hyundai

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
4: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Daha önce bizim başımıza şöyle bir iş geldi. Anlatayım da bari siz böyle bir işe girişmeyin ya da birisi de bunu yap derse sakın yapmayın diye anlatabileceğiniz bir dolandırılma tecrübeniz varsa. Bu arada şu anda sadece mağdurlar değil, eminim dolandırıcılar da beni dinliyordur. Hani siz de mesela abi biz bu yolla dolandırıyoruz diye isterseniz siz de yazın canım. 0531 785 90 80, bu bizim WhatsApp hattımız. Buradan mesaj yolluyorsunuz. Telefonla bağlanmak isteyenler 212 368 62 12.

İbrahim yazmış, diyor ki Doğancan bizim bir arkadaş var, herkes dolandırıyor, öyle böyle dolandırılmadı, yakın zamanda ben de dolandırmayı düşünüyorum onu. Nişan elbisemi beğendiğim bir butikten çekiliş olarak kazanmıştım. Bana bambaşka bir elbise gönderdiler. Nişanıma iki gün kala ağlayarak elbise almaya gitmiştim diye Ankara'dan günaydın diyen Merve. Ne alaka kız, sen ne para da vermemişsin, çekilişte kazanmışsın. Tamam, o beğenmediğinde başka bir zamanda başka bir şekilde giyersin yine. Ne olmuş? Doğancan, dolandırıcılıkla mücadele eden bir kurumda çalışıyorum. Şahit olduğum çok hikaye var ama bağlanamıyorum yayına demiş. Dur bakayım. Şarkı isteği yapanlar var arkadaşlar. İstediğiniz şarkıyı açın YouTube'dan kendiniz dinleyin. İstanbul'dan Eskişehir'e 4 yıl önce taşındık ve huzura erdik gerçekten. Amca boş versin İstanbul'u. Eskişehir çok güzel, keyfini çıkarsın demiş. Kesinlikle ya, vallahi çok güzel şehir Eskişehir. Selamlar. Doğancan, kayınpederimi dolandırmışlar. 30.000 TL ne? Hastane randevusu alacakmış. Devlet hastanesi randevusu. E-Devlet'e girdiğini zannet... Yok, E-Devlet'e girdiriyor dolandırıcılar. Nasıl yaptılarsa işte 30 bin lirasını almışlar. Yok ki başka yok bana. Ya bir de bizim büyüklerimiz bu konuda çok korkarlar şu gibi şeylerde. Mesela birisi aradı, dedi ki sizin TC'nizle, sizin kimliğinizle ya da sizin telefonunuzla uyduruyorum. İşte bir terör propagandası, terörle alakalı bir olaya karışmış. Biz şimdi onların peşindeyiz falan filan gibi şeyler söylenince. Hani benim ailem de öyledir, birçok kişinin işte belli yaş üzeri insanlarımız bu konuda çok deneyimli olmadığı için. Hani neyini amaçla yaptıklarını. Şimdi gerçi daha çok biliniyor belki ama aman benim adım böyle bir şeye karışmasın diye ne gerekiyorsa yapmaya hazır bir şekilde bekliyor insanlar. Ne yazık ki işte bu duyguları suistimal ediyorlar. Kaç yaşında insanların 3 kuruşunun 5 kuruşunun peşine düşüyor. Şerefsizler. Şerefsizler, Allah kahretsin sizi.

90'ların sonunda eve tencere satıyoruz diye anneme bir senet imzalatmışlar. Tencerenin fiyatının 100 katı. Sonrasında eve gelip gitmeye başladı alacaklılar. En son avukatla çözdü annemler ama artık korkusundan hiçbir şeye imza atmaz diyen sevgili Hatice, günaydın. Yok ki başka hiç kimse. Eskiden de vardı hakikaten ya. Eve gelip böyle hani dolandırıcı olmayanları da vardı. İşte ürün tanıtıyorlar. Süpürge, tencere. En çok şey vardı değil mi? Su arıtma cihazı. Daha Türkiye yeni yeni tanışıyor su arıtmasıyla. O 90'ların sonları falan. Kapıyı çalıyorlar. Merhaba, size cihazımız örneğin. Orada böyle bir çay bardağına işte arıtılmamış ve arıtılmış suyu koyup orada cihazda gösteriyorlar. Şey vardı bir de. Komşular toplanır bir evde. Bir süpürge tanıtılacaksa atıyorum 10 tane daire var. 8'inin hanımı gelmiş. Hatırlıyorum ben çocukluğumda.

0: Evet evet, herkes halı yıkama makinesi yazıyor, doğru. Halı, koltuk.
1: Ne olacak şimdi halim, benim narin narin yarim.
0: Şey de vardı değil mi? O apartmandaki birkaç daire ortaklaşa alıyor. Sonuçta her alan günü kullanacağım bir cihaz değil o. İhtiyacı olan alıyor ama kimin evinde kalıyor? En son kim kullandıysa onda mı kalıyordu acaba? Ha? Ay Doğan Can, ama öyle deme, o süpürge var ya hala bir numara yani. Bırak şu yeni çıkan ışıklı süpürgeleri falan, o inanılmaz bir güce sahipti diye Aslı yazmış. Bak, dolandırılmaya hazır birini buldum size. Alo.
2: Merhabalar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ayhan ben, Doğan Can. Nasılsın?
0: Hoş geldin, sağ ol. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
2: Ben deyim, teşekkür ederim. İstanbul Maltepe'den arıyorum. Bir ay önce tekrar bağlanmıştım. Bu ikinci bağlanışım, hatırlarsın belki.
0: Müptelan oldun demek ki.
2: Evet, zaten müptelanım, öyleyim.
0: Peki ne geldi başına Ayhan, anlat.
2: Ben uzun zaman oldu tabii, bir 26-27 sene önce başıma gelen bir dolandırıcılık olayını anlatacağım. He. İstanbul'a ilk taşındım. Sene 99.
0: Nereden?
2: Efendim?
0: Nereden geldin İstanbul'a?
2: Kırıkkale'den taşındık İstanbul'a.
0: Tamam.
2: Tabii ilk iş yerim, eczanede çalışıyorum. Patronum dedi ki bu dövizi bir bozdur dedi. Bana bir yüklü miktarda bir döviz verdi.
0: Hmm.
2: Benim de cebimde biriktirmiş olduğum, ayrıca biriktirmiş olduğum bir param var. Telefon alacağım. O zaman böyle telefonlar yeni yeni çıkıyor. Hazır kart var. Yeni çıkış çıkmış.
0: Uh-huh.
2: İkisini alacağım. 150 TL yapıyor. Yani bu zamanın parasıyla 150 bin lira diyelim. Bir 15 bin lira eksiğim var.
0: Evet.
2: Hep sağ cebimde taşıyorum. Patronun verdiği dövizi de sol cebime koydum.
0: Niye sen o parayla geziyorsun ki? Niye evde bırakmıyorsun?
2: İşte o zaman böyle bir saklayacak yer yok. Ne bileyim, bir banka yok. Yeni gelmiştim. Köyden indim, şehireyim yani. Evet,
0: hevese etmiş, telefonun parasını cebinden çıkar mı?
2: Neyse abi, dövizi bozdurdum. Yalnız döviz de bu benim kendi paramdan bayağı bir yüksek. Yani 2-3 katı falan.
0: Tamam.
2: Beni dışarıda iki tane şahıs izliyormuş. Çıktım, sol cebime koydum döviz, bozdurdum dövizi. Eleman geldi, dedi ki abi dedi, burada mısır çarşısı varmış. Nerede dedi. Ben de dedim ki ya dedim, ben kardeş yeniyim buralarda, buraların yabancısıyım ama karşıda olduğunu biliyorum. Tarif ettim. Sonra şirketten eleman geldi, dedi ki yok abi dedi, mısır çarşısı orada değil dedi ya. Falan, bambaşka bir yer tarif etti. Dedim ki ya dedim, sen ters bir yer tarif ediyorsun, orada değil ki mısır çarşısı.
0: Seni
2: dedim.
0: Araya almışlar, laf atıyorlar yalanda.
2: Abi bunlar işte yok şurada yok burada derken adam dedi ki sen ne yapacaksın mısır çarşısını dedi. Ya dedi, benim dedi amcam vefat etti, ben Almanya'da çalışıyorum, işçiyim. Bu saati dedi bozdurmam lazım. Kolunu bir gösterdi bize, böyle sapsarı bir saat, tamam mı? Yere falan sürtüyor. Bunu dedi burada kuyumcular bozmadı. Mısır çarşısında bozarlarmış. Bu çok pahalı bir saat dedi. Benim bunu bozdurup Diyarbakır'a gitmem lazım. Sonra adam dedi ki ya dedi ora uzak. Ben dedi senin işini göreyim. Sen dedi bunu bana satsana. Ne kadar verirsin dedi. Ya atıyorum 5 bin liraysa 1000 lira dedi para veririm sana. Ya dedi olur mu dedi ya 1000 lira. Bu dedi saat 5 bin lira. Ya vallahi dedi. Ah şurada evim, gidip hanımın dedi bileziklerini getireceğim. Şey yapayım, getireyim, bozdurayım, hemen sana dedi ödeyim. Allem etti adamı kandırdı. Gitti parayı almaya sözle. Ben de orada dikiliyorum, tamam mı? Şimdi adam...
0: Siz onunla baş başa kaldınız. Sen de dedin ki...
2: Baş başa kaldık.
0: Ulan Ayhan, fırsat bu fırsat. Telefonun parası çıktı.
2: Aynen öyle bir ya. Ne telefon abi? Telefon dükkanı açarsın o parayla. Sonra adam yarım saat oldu gelmedi. Ben de bekliyorum orada. Niye
0: bekliyorsun? Sen hakikaten niye? İşin gücün yok mu senin? Yürü git, paranı bozdurmuşsun. Ne dolanıyorsun hala ortada ya? Sana ne adamın Diyarbakır'ından? Sana ne?
2: Ya adamı tokatlayacağım ya aklım sıra. Dedim ki arkadaşım bu gelmedi. Sen dedim bu saati bana satsana dedim ya. Yok ya dedi, şimdi ayıp olur dedi. Adam gitti, gelecek şimdi. Ya gelmiyor dedim, bak yarım saat oldu gelmiyor. Sen gel dedim şu saati bana sat. Sen ne kadar vereceksin dedi. Kardeş dedim helalinden 135 bin lira, 135 lira param var dedim, tamam mı? Ya dalga mı geçiyorsun abi dedi, ben adama 1000 liraya bırakmadım, sana nasıl bırakacağım dedi bunu. Ya gelmiyor dedim, bak senin de vaktin yok, gideceksin amcanın cenazesini kaçıracaksın. Bunu kandırdım. Abi o parayı aldı.
0: Kandırdın,
2: ben
0: aynen
2: saati
0: kandırdın.
2: Aldım. Birbirimizin yüzüne bakmadık, nasıl uzaklaşıyoruz ama. Neyse eczaneye geldim. Tabii bizim patron gitmiş. Allah'tan dövizi bozdurduğum para duruyor cebimde.
0: Ay iyi ki.
2: Bizim de bir kalfa var. Çok cindir ama öyle böyle değil. Önder ismi de. Ya Önder dedim, eczaneyi satın alıyorum oğlum dedim. Ne oldu lan dedi. Ya dedim, bir tane kerizi dedim, mariz dedim. Öyle böyle değil. Nasıl oldu dedi. Saat aldım bak, saate bak şu saate. Dükkanı alırım bu parayla dedim. Baktı şöyle saate. Lan oğlum dedi, bu saati dedi satıyorlar dedi köprülerde dedi. Dalmayanda dövüyorlar dedi. O zamanlar bu muhabbet yeni başlıyor. Yani bu zenciler saat satıyor ya köprülerde. Yeni yeri başlamış.
0: Yazık. Nereden bileceksin? Kötü olmuş ya. Üzüldüm.
2: İnanmıyorsan dedi git dedi bizim şeye sor. Bir tanıdık kuyumcu var. Kuyumcuya gittim abi. O kuyumcuya giriyorum, bu kuyumcudan çıkıyorum. Hepsi de aynı şeyi söylüyor.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim Ayhan. Şimdi buradaki senin niyetin bir yandan hani ben bunu kerizledim gibi bir bakış açısıyla, ama günün sonunda bu hani karşı tarafında razı olduğu bir rakama almışsın. Sen aslında dolandırmış sayılmıyorsun bence. Çünkü o ona tamam olmuş, sen de almışsın. Ama senin de niyet başta hani şey ya. Hani tabii. Ben de bunu tokatlayacağım. Kendin de söyledin zaten. Bir tane kerizden aldım bilmem ne falan. Şimdi soruyorum sana. Bu hikayedeki keriz kimdi?
2: Tabii ki benim abi. Kim olacak adamlar? Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Yemin ediyorum geçenlerde televizyonda bir haber izliyorum. Abi aynı hikaye. Ya yıllardır aynı hikayeleri mi dolandırıyorlar? Evet. Birebir aynı yani. Döviz, kuyumcu, her şey aynı.
0: Telefonun parası gitti. Ne kadar süre sonra alabildin telefon?
2: Abi bir 6-7 ay sonra alabildim. Yani bir iki gün alıyordum telefonu ya. O yüzüp kuyruğuna gelmiştim
0: ya,
2: yani.
0: Ya işte hayat. Al sana keriz.
2: Aynen öyle.
0: Peki iyi Ayhan, hadi yeter cence. Hadi gelsin sabah kızım, enerjimiz.
2: Kızım şu anda seni dinliyor. Senin hayranı sana günaydın diyecek.
0: Tamam hadi. Hadi.
3: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Babana dikkat et.
4: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
7: Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: kitaptan birini kazanma şansı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Sigma.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen
2: geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Reklam.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon daha alalım ama öncesinde 3-5 mesaj daha paylaşayım. Aslında bugünkü hikayelerin büyük bir bölümünde neydi? Daha çok para kazanma uğruna bir şekilde eldekinden de olma gibi durumlarla da karşılaştık ya. Ali diyor ki valla... Dur yok o nerede ya? Kolay yoldan para elde etmek isteyen ve doyumsuz insanlar dolandırılmaya müsaittir. Özeti bence budur durumun demiş ama yani... Herkes 10 bin lirası olan da daha çoğunu ister, 1 milyonu olan da daha fazlasını ister, 100 milyonu olan da o parayı nasıl katlarım diye düşünür yani bunun sonu yok. Ama işte orada doğru hamleleri yapmak mesele ya. Ava giden avlanır diyor Cumhur, sana da günaydın. Hadi son bir telefon bağlantısı daha alıp ondan sonra yeter. Bugün ne kadar çok hem eğlendim hem de yoruldum ya, yeter. Cel cel cel. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Taner ben, İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldin, hoparlör, araç kiti, kulaklık. Çakı çakmak.
1: Kapattım.
0: Peki nedir dolandırılma hikayen, anlat.
1: Ya benim değil bir arkadaşımın. Çok trajikomik bir durum. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum, marka.
0: Verme. Çünkü tamam. Muhtemel onunla alakalı değil, onun üzerinden dolandırdılar. Evet.
1: Evet. Yani şimdi arkadaşım çok akıllı kurnaz diye geçiniyor. Bir tane bir arabası vardı. Euro'nun 2 lira olduğu dönemlerde.
0: Üf.
1: İşte bir o sarı sayfalarda bir araba görüyor. Bursa'da kayıtlı.
0: Tamam.
1: Arıyor adamı, diyor ki ya ben bu arabayı almak istiyorum. Tamam diyor kardeşim, verelim sana arabayı. Adam diyor ben yurt dışındayım, her şeyi sattım savdım diyor, bir tek bu araba kaldı, sen bu arabanın diyor bana kaparısını gönder, bana da gönderme diyor, bir akrabana gönder, bana dekontu paylaş, ben diyor şey yapayım, yengini göstereyim.
0: Akrabana gönderme, kendi akrabasına mı gönderiyor?
1: Ha ya, alacak arkadaş kendi akrabasına gönderecek, yurt dışındaymış sözde.
0: Bir dakika yani ama alacak kişi niye kendi akrabasını yolluyor?
1: Şimdi karşı tarafı iyi niyetle söylüyor. Hani kaçmasın diye, korkmasın diye. Benim hesabıma gönderme diyor. Bir akrabanın hesabına gönder.
0: Yani arabayı sattığını iddia eden kişi mi akrabasının hesabını veriyor?
1: Hayır. Alacak arkadaşa diyor ki satan adam. Satan adam diyor ki arkadaşa. Sen diyor parayı diyor benim hesabıma gönderme. Ben bir hikaye anlatayım, sen sonra toparlarsın. Diyor ki yengesine, sen diyor şey yap, dekontu benimle paylaş, yengene ben diyor dekontu göstereyim iyi niyetli ciddi olduğunu diyor, arabayı da satacağım, ondan sonra biz diyor Fransa'ya göçeceğiz diyor. Bu da her şey buraya kadar normal diyor, Fransa'da bunun Bordeaux'da akrabası varmış, diyor ki amca böyle böyle bir araba alacağım. O da böyle olimpiyat meşalesi logosunda araba.
0: Anladım.
1: Ben diyor bu arabayı alacağım, ben diyor parayı sana göndereyim, senin hesabını dursun, adam zaten Fransa'daymış, sen diyor hesabını çekersin adama verirsin evden diyor anlaştıktan sonra diyor. Tamam diyor, arkadaşım arabayı o zamanın parasıyla işte 15 bin liraya satıyor hemen apar topar, arabada 40 bin lira o zamanın parasıyla. Ondan sonra dekontu adamla paylaşıyor, sonra o sayfalarda gezinirken, bu arada adamla akşamları konuşuyor sürekli 11.30-12 gibi, gündüzleri açmıyor telefonu. Ondan sonra adam bu arada dekontu görüyor. Ondan sonra arkadaşım bir daha arıyor. Açmıyor telefonları. Bir daha arıyor, açmıyor telefonları. Bu arada o sarı sayfalarda arabayı başka profille başka paraya satıldığını görüyor.
0: Tamam da bu parayı bu arkadaşın kendi amcasına yollamadı mı?
1: Tamam, buraya kadar her şey normal. Western evet. Union'da bu işi yapabiliyormuşsun zaten. Şimdi Western...
0: Tamam, evet, yurt dışına para yollamak istediğiniz de IBAN'a değil arkadaşlar, bir şifre o veriyor size bu sistem.
1: Tabii arada.
0: Evet, o senin keriz arkadaşın da veya gerçekten arkadaşın mı bilmiyorum, belki de kendi hikayeni arkadaşım diye anlatıyorsun. Dekont, yani hiç yollamayanlar için kısaca söyleyeyim, dekontun üzerinde bir şifre yazıyor, o şifreyle bankaya gittiğiniz zaman aynen. Alabiliyorsunuz. Aynen. Yollayan kişinin adı soyadı ve o şifreyi verdiğiniz zaman parayı alıyorsunuz. Senin de bu bak şimdi oturdu, kendi akrabana Western Union'la yolla deme sebebinin neden olduğu şimdi mantıklı oldu.
1: Tabii yani sen korkma diyor, sen parayı gönder diyor, ben bir dekontu göreyim yeter diyor. Dekontu göstereyim, bu arabayı
0: satın alacağız diyor. Evet, ama o yıllarda var mıydı ya Western Union?
1: Var var. Ya bu çok eski değil. Western Union bayağı eski de. Neyse.
0: 15 bin liraya sattı diyorsun arabayı.
1: Tamam 5000 lira. Euro'nun 2 lira olduğu zaman işte 7500 lira falan gönder.
0: Tamam hangi yıl yani?
1: Yani yalan söyleyeyim ama 14-15 falandır. Belki de 13'tür.
0: Ha.
1: O civarlar. Neyse.
0: Geçmiş olsun.
1: Ondan sonra adama görünce diyor ki amcasına. Amca diyor sen parayı diyor çek hesaptan geri bana gönder. Ben uyuz oldum. Bu işte diyor bir enayilik var diyor.
0: Bir bakıyor yok para.
1: O amca da gidiyor diyor ki oğlum diyor burada hesapta para falan yok diyor. Olur mu amca diyor al dekontu göster diyor bak dekontu atıyorum sana diyor. Ha. O da diyor ki karşıdaki Türk Bankası'ndaki arkadaş diyor ki yani bu dekontu siz birisiyle paylaştıysanız o parayı istediği yerden çekebilir. Önemli olan buradaki şifreler diyor.
0: Aynen öyle. Neyse hadi bitti program habere gideceğim. Gelsin sabah.
1: Komik olan kısmına geliyorum. He. Bizim arkadaş koştur koştur tabii karakola gidiyor. Şikayetçi olacak. Yakında karakol var semtte.
0: He.
1: Tabii esnaf olduğu için tanıdıklar. Abi diyor böyle bir durum var. Beni dolandırdılar. İşte şöyle oldu böyle oldu.
0: He.
1: Kardeşim diyor bu işler böyle ilerlemiyor. Burada diyor arka sokaklardaki ailen yok diyor. Önce diyor bir dilekçe oluşturacaksın, dava açacaksın, avukat tutacaksın diyor. Biz diyor bu adamların peşindeyiz. Bu arada kadın diyor ki o Fransa'daki Türk Bankası'ndaki para diyor Brezilya'dan çekilmiş görülüyor diyor.
0: Ha, oh. Tabii ki artık geçmiş olsun gitti o para değil
1: mi? Tabii. Gelmedi imkansız. Adamlar diyor mu zaten biz bunların peşinde 6 aydır koşturuyoruz böyle şeylere nasıl kanıyorsun bir de sana kıllayayım diye geçmiyorsun falan filan.
0: Peki sağ ol. Hadi kalk git. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Görüşürüz herkese günaydınlar.
0: Günaydın. Ya. Minicik bir ara.
2: Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam.
3: Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bol çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durmaz sen de ye, İstanbul çiğ köfte.
2: Reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucu.

0: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi.
5: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
1: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru

0: Kapı'dan kampanyaya katıl. 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz.

Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdan

0: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ayran
2: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Kalbim duraksız haykırışlarda.
1: Jolly Joker 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Reklam. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Herkes.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Bir adım önde.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
10: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
9: Durma sen de ye. İstanbul Çiğ Köfte.
11: Reklam.
12: Jolly Joker Harbiye açık hava konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye açık havada sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
13: Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum.
12: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı, eşsiz sahne performansıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mavi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

Tiran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

0: Sertünsüz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Neova Sigorta.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
6: Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
7: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
8: Daikin, doğru hava uzmanı.
9: Reklam.
10: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Türkiye'nin Sultan Arası haya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz. Bankam.com bank kartıma gir.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İFinans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İFinans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu o iş...

Süper FM'den herkese selam. Ben Tolga Gündüz. Saat 14'ü biraz geçe programı başlatıyoruz. O iş bende başladı. 17'ye kadar da beraber olacağız. Yeni bir gelişme var. Fenerbahçelileri ilgilendiren bir gelişme. Bundan 3 saat öncesine kadar Aykut Kocaman'ı teknik direktör biz bilirken 4. İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'de resmen başladı. Çünkü Fenerbahçe TV'de İsmail Kartal'ın yeni hocası olduğu söylendi ve açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Sürprizlerle başladı Aziz Yıldırım yine. Dün akşam yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda İsmail Kartal'a yönelmiş Fenerbahçe yönetimi ve bugün de anlaşmayı açıkladılar. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun.

günün ortasındayken hava durumuna bakmakta fayda var. Bugün meteoroloji açıklamış. Ne varmış bugün havada? Öğle saatlerinden itibaren yani şu anlarda kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Hakikaten İstanbul'da öyle mesela. Bir yerde açık havada otururken hiçbir şey yokken bir anda diye bir rüzgar geliyor. Bir içini üşütüyor falan. Bu cuma gününün habercisiymiş. Ona da bakacağız. Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak deniyor öğleden sonra. Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak, yoruldum. Ve Karabük için sarı kod kullanılmış bugün. Yani sağanak yağış alarmı verilmiş. İstanbul'da da cuma günü itibariyle şu anda ılık ve yağışsız bir hava varken cuma günü itibariyle gök gürültülü ve sağanak yağış bekliyormuş. İstanbullulara bilginiz olsun.

0: devam edecek. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS'nin

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Reklam.
8: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
9: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
10: Sözünler başıma vurdu yine, sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
9: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
11: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

WhatsApp kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Birçok kişi kullanıyor. Hatta çok yüksek rakamlarda kullanan var. Bütün akıllı telefonlarda var neredeyse. Bununla ilgili bir haber var. WhatsApp yeni bir özellikle öncelikle Android kullanıcılarına bir hizmet sunmaya hazırlanıyormuş. Programı hiç açmadan, WhatsApp'a hiç dokunmadan telefonun ön görüntüsünde bir tuşa tıklayarak ya da başka bir şeye tıklayarak dilediğiniz kişiye WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderebilecek misiniz? Ben birincisi sesli mesaja karşıyım. Her yerde dinlenmiyor. Ama bunu da işte kolayını yaptılar. Üzerine tıklayınca bunu yazıya döküyor falan filan. Orayı geçtim. Bu tehlikeli. Bak. Şimdi sen daha uygulama içerisinde yanlış sesli mesaj atarken bunu mesela ne olacağını ben sana söyleyeyim. Sevgilisine göndereceği mesajı karısına gönderen. Bak. Öğretmeni hakkında dedikodu yaparken ne bileyim arkadaşına atacağı mesajı öğretmenine gönderen. Bak bunlar olacak. Ben bunu söyleyeyim, sonra bu kardeşinize dua edin. Çok tehlikeli bu. Elim.

0: İki gündür alıştık.
1: Değil mi bu pompaya yansıyan haberler? Benzin pompası, evet.
0: Bekliyorsunuz ama bu akşamdan itibaren bir haberimiz daha var. Bu gece yarısından itibaren beklenen bir indirim var. Motorine iki gün üst üste indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren de 3 lira 96 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Ama pompaya 99 kuruşluğu yansıyacakmış. Çünkü neden? Eşel Mobil sisteminde bizim payımıza 99 kuruşluk bir indirim. Ya bu ne Eşel Mobil? Mutlak mutlak falan. Ne bu ya? Hiç duymadığımız şeyler, garip garip şeyler. 99 kuruşluk bir indirim bekleniyormuş gece yarısından itibaren benzine.

Sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyorum. Bu LGS sınavından sonra bir anne kızına ben şimdi etrafıma ne diyeceğim, 3 yanlış ne demek, nasıl yaparsın bunu, ben etrafıma ne diyeceğim diye sürekli olarak 3 dakikalık galiba bir video ve hırsını alamayıp sürekli olarak çocuğa aynı şeyi söylüyor. İşte ben ne diyeceğim etrafıma? Hanımefendiciğim, siz bir şey demeyeceksiniz. Çocuğunuz da bir şey demek zorunda değil. Niye bunu söylüyorum? Bu hafta sonu mesela bir sınav daha var. Üniversite sınavları var. Bu çocuklar hakikaten çalışanlar hakkını vererek çalışabiliyor. Sınav stresi olabiliyor falan filan. Biz ebeveyn olarak bunu minimuma indirmemiz lazım. Neden? Çünkü şundan hala bunu anlayamamış aileler var. Bakınız ne demişler. Öncesinde, sınav öncesinde artan stresin yalnızca zihni değil, sindirim sistemini de yorabileceğini belirten gastroenteroloji uzmanı Doktor Nurettin Coşkun, stresin mide üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermiş. Bak ne yapıyormuş midesine. Sınav kaygısı mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve reflü şikayetlerini arttırabilir. Yani sizin yaptığınız şey yüzünden çocuğunuzu sakinleştirmediğiniz için belki de çocuk sınavı kaçırabilir. Gözüne bakmaya kıyamadığınız çocuklara ben etrafıma şimdi ne diyeceğim dersen o çocuğun sınava girse ne olur? 3 tane, o 7 tane üniversite bitirip uzaya gitse ne olur? Git.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Alışveriş gücü.
0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi. Bir adım önde.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
11: Her zaman Kiyılı.
0: Reklam.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
13: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İtalya'da bilim insanları 5500 yıllık veba varyantı tespit etmiş. En ölümcül veba varyantlarından bir tanesiymiş ve bu yeni keşfedilmiş. Oynamasak mı ya? He, yani o 5500 yıl önce birçok insanın ölümüne sebep olmuş şey günümüzde onu böyle lamların lamellerin içine koyup bir şey yap kalsa mı? Yap, tamam merak ediyorsunuz, anlıyorum, bilim insanısınız, araştıracaksınız falan da bırakalım dursun. Bu şey gibi Büyük İskender'in mezarı bulunduğunda kıyamet kopacakmış. Aramayın. Eğer öyle bir şey varsa bulmak bulmasın kimse ya. Çok acayip değil mi? Bayağı laboratuvarda incelemişler ve çok kuvvetli bir veba salgınına yol açan virüs bulmuşlar. Hayırlı olsun.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj oto ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
6: Jolly Joker Harbi açık hava konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos pazar akşamı Harbi açık havada seslendirecek.

O iş bende devam ediyor. Yeni saatte beraberiz. Keyifli bir öğleden sonra diliyorum ve ilk haberle başlıyorum. İlgi çekici haber ha. NASA 2032 yılına kadar Ay'da kalıcı konutlar inşa etmeyi planlıyormuş. Mars'a insan gönderme planları varmış. Yani uzayda bir yaşam, orada sabit bir yaşam hedefleniyormuş 2032 yılına kadar. Ama buradaki sorun şuymuş. Hemen söylüyorum. Avustralya'dan Türkiye'ye kadar uzanan geniş bir uluslararası bilim ağı mikro yer çekimi ve galaktik radyasyonun insan sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerini araştırmışlar ve insanların uzayda çoğalmasının mümkün olmadığı verilerine ulaşmışlar. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Kurdun toplu konut Ay'da. He? Olmuyor yine. Olmuyor.

Bir dönem bütün genç kızların hayalini süsleyen ve sonrasında onların tamamını hayal kırıklığına uğratan Ricky Martin 11 Temmuz'da İstanbul'da konser veriyormuş. Peki konserde kulisine ne istemiş olabilir? Mesela ünlü bir sanatçı ne istemiş olabilir? Düşünelim, egzotik bir meyve. Değil mi? Abartıyorum işte, süt banyosu. Abarttım yani, abarttım falan. Ne istemiş olabilir? Hemen söylüyorum. Kulisine oksijen kapsülüyle meditasyon alanı istemiş. Bak bunlar tamam. Bir de çamur banyosu. Dikkat edin, sizi süte kadar düşündürdüm ama çamuru düşünmediniz banyo halinde. Değişik değişik işler. İşte insan ünlü olunca bazı ritüelleri değişebiliyor. Çamur banyosu nedir ya? Sonra da duş. Yani niye çamurlandın o zaman? Çok manasız.

Bu hafta sonu gençlerin sınav heyecanı var. Onları birazcık yönlendirmekte de fayda var. Yani hayatlarını kolay idame ettirmek anlamında yönlendirmekten bahsediyorum. Yoksa herkesin tercihine de saygı var. Türkiye'de yüksek maaşla çalışmak isteyen pek çok genç hangi sektöre adım atması gerektiğini araştırıyormuş. Beyaz eşya ve otomotiv sektöründe sektöründen yazılım ve bilişime dek pek çok sektör ön plana çıkıyor. Yani en çok maaşı nerelerden kazanıyormuş yeni bir mezun, ona bakalım. Savunma sanayi muazzam mesela. Yeni mezun mühendislere 85 bin lira başlangıç maaşı veriyorlarmış ve 16 maaşa kadar varan ikramiye sistemleri de oluşuyormuş. Sektörde kıdemli uzmanlarsa 150 ile üst düzey uzmanlar da 200 bin civarında kazanıyorlarmış. Yine en çok kazandıran sektörlerden bir tanesi otomotiv ve beyaz eşya sektörüymüş. Tabii ki onların mühendislerinden bahsediyoruz. Yazılım ve bilişim sektörü de, ki gelecekte herkesin önüne geçecek sektör budur bence. Özel yazılım sektörü nitelikli beyinleri çekebilmek için ilk başlangıçta 60-70 bin liralık maaşlar öneriyorlarmış. Türkiye'de gençlerin de en çok tercih ettiği şeyler bunlarmış, meslekler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam edecek. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Daikin, doğru hava uzmanı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Sigma ve

0: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le

Çin'den bir haber. Çin kuzeybatısındaki tarım havzasında bulunan Tun Çağı mezarlarında yapılan araştırma. Tun Çağı işte böyle 3300 4000 yıllık falan bir şey değil mi? Doğru mu biliyorum? Bakalım haberin detayına. Çin'de Ziyue mezarlarında bulunan 3600 bak 3600 yıl öncesini tarihlenen peynir kalıntılarının sırrı DNA analizleriyle çözülmüş. Yani onun peynir olduğunu ancak DNA ile çözebilirsin zaten. 3600 yıldır beklemesi. O yanına serin serin karpuz ya da kavun. Değil mi? Ya bak ben Çinlileri biliyorsam onlar bunun tadına bakmadıysa aha yüzüme tükürüyor. Bilim insanları kefir benzeri bu peynirlerin ölen kişilere öbür dünyadaki yolculuklarda eşlik etmesi için mezarlara bırakın. Yolda giderken acıkmasın. Herhalde o zaman öyleydi herhalde. Ne bileyim peksimet meksimet yanına. Ama dediğim gibi peynir, kavun, karpuz bunlar daha güzel olabilirmiş yani. Birazcık yaratıcılık iyi.

Haberler önünüze düşüyor mu bilmiyorum. Hintliler düğünler için, milyarder Hintliler Türkiye'yi tercih ediyorlar. Çok acayip, mesela 5 gün sürüyor düğün. Bir kocaman oteli kapatıyorlar Boğaz kenarında. Yenisi yapılmış. Kaşi ve Paradyumma Shinghani Chori Chori Hongori. Onun bir 3 günlük bir düğün yapmışlar. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Biz bununla eğleniyoruz falan filan ama ülkeye bir para giriyor, aklınız durur. Şimdi size söyleyeyim. Mesela benim hatırladığım 2019 yılında bir düğün var. Hintli düğünü. O da 5 gün sürmüştü. Kaç para harcamışlardı biliyor musunuz 2019 yılında? 50 milyon dolar. Çünkü kalabalık aileler bütün sülaleyi uçakla getiriyorlar. 5 gün düğün zaten. Hani ülkenin turizmine muazzam bir gelir oluyor bu. Kişi başı ortalama harcamaları 20 binle 30 bin dolar arasında oluyormuş. 20 bin 30 bin. Abi ne taktınız ki düğünde bu adam bu parayı harcıyor. Bak kafa gitti oralara hemen. Oo altınlar, evet. Evet. 5 gün düğünde o kadar.

gözümde girişimcilik girişimciliktir. Yani Elon Musk'ın da yaptığı girişimcilik ama şimdiki haberdeki kim yaptıysa aklına sağlık, onun da yaptığı girişimcilik. Birisi dünya çapında olabilir ama birisi ülkeye katkı veriyor mesela. İç, ben size desem mesela şey desem, Kayseri'den dünyaya somon ihraç edeceğiz. Dersin ki dolandırıcı bu. Kayseri'den ne? Kayseri'de deniz mi var falan diye soruya girersiniz değil mi? Ama şöyle bir şey varmış. Kayseri'de Yamulo Barajı'nda Haziran ayı somon hasadıyla birlikte günlük 100 tona yakın balık çıkışı gerçekleştirmeye başlanmış. İnanılmaz değil mi? Bu balıklar günlük 100 ton. 49 farklı ülkeye satılıyormuş. Ve ülkeye çok ciddi anlamda döviz girdisine sebep oluyormuş. İşte o başta anonsun başında dediğim o girişimcilik bu. Bakın nerelere satılıyormuş. %80'i Rusya'ya satılıyormuş ama Japonya, ki balık yani Japon denince balık. İngiltere, bakın hep deniz ülkeleri bunlar. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin de dahil olmak üzere 49 ülkeye satılıyormuş. Vallahi kim düşündüyse hakikaten alkışı hak etmiş. Ya bu şey gibi, başta dedim ya hani Kayseri'de şey yapalım, hani balık satarız biz falan. Sen de dersin ki bana elimde çok güzel Boğaz Köprüsü var, satayım mı? Onun gibi karşılamamak lazım. Asıl işin içerisindeki o ışığı görüp o yatırımcı kafasını çalıştırmak lazım. Başta da dedim, kim düşündüyse helal olsun.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Opel'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Opel'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Reklam.
6: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
7: Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum.
6: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sese hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Elon Musk yakın zamanda biliyorsunuz dünyanın ilk trilyoneri oldu. Öyle trilyonerdi. Dolar. Yani ilk defa biri trilyona getirdi servetini. Ama merak etmişler ve sormuşlar. Ama yolda görsen 50 lira işte vermez. Vermez. Bunlar böyle. Bunlar nasıl zengin oluyor zannediyorsun? O geyik var ya. Adam böyle 50 milyon liralık arabasıyla yanındadır ya. Aha, al işte benimle aynı trafikte. Al. O kafa o. Demişler ki nasıl sen değerlendiriyorsun bu servetini? Servetinin yalnızca yaklaşık %0.1'ini nakit ve benzeri likit araçlarda değerlendiriyormuş. Yani 0.1'ini hemen hesapladık mı? 1.3 katı. Siz hesaplarken ben diğerlerine bakayım. Kendi parayı payını SpaceX yani bu uzaya giden ve ürettiği araçların hisselerinde değerlendiriyormuş. %38 oranında da pay sahibiymiş burada. Yani parayı nakitte tutmamak gerekiyor. Elon abi kadar zengin olmak istiyorsanız.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Reklam.
6: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Levent Yüksel, kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Akan su gibi akıyor ve son saate geldik bile ama önümüzde 60 dakikamızın olduğunu düşünürsek bunun mutluluğunu da yaşayabiliriz. Ben Tolga Gündüz, O iş Bende devam ediyor. Bu saat içerisinde de en iyi müzik ve en acayip haberler var. Birazdan başlıyoruz.

0: özellikle veganları çok kafam almıyor. Bak söyleyeyim onu. Hani vejeteryanlık bir yere kadar, ki ona da çok karşı duramıyorum. Neyse, kimseyi kızdırmayayım. Şimdi diyorsunuz ki veganlarla vejeteryanlar böyle bir süre sonra anlattıklarında anlıyorsunuz. O solukluk birazcık değil mi? Et tüketmemekten ya da hayvansal ürün tüketmemekten kaynaklı. Yani bu konuşulan bir şey. Bunun yerine ne koyabilirlermiş? Ya da biz eğer balık sevmiyorsak ne koyabilirmişiz? Tam da gözümüzün önünde duran bir bitki varmış meğer. Bilimsel adı Portuloca olereca. Bunu manavdan böyle isterseniz döver. Diyeceksiniz ki manav abi, semizotun var mı? Bu o demekmiş çünkü. Balık tüketmeyenler ve veganlar için yüksek miktarda alfor bir şeylik asit barından güçlü bir alternatif olduğu bildirilmiş. Yani içinde çok yüksek miktarda omega 3 varmış. Eğer vegan besleniyorsanız ya da vejeteryan bunu biliyorsunuzdur, ama balık sevmeyenler için de oradan alacağınız omega 3'ü semizotunda bulabilirmişsiniz.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam edecek. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

hassaslar ve hani böyle güneşe çıkmadan önce 4 kat sürerler o güneş korumasını, ya da hassaslar derken bunu diğer anlamda da söyleyebiliriz. Hemen o güneşe çıkayım da Fedon gibi olayım, değil mi? Ve kayış gibi siyaha döneyim diyenler var. Onlar da yanmak için kremler sürüyorlar falan filan. Ama istemeden yandınız. Bunu kimyasallara şey yapmadan, başvurmadan nasıl temizlersinizin yollarını açıklamışlar. Temizlemezseniz acınızı alıp daha onarılır bir hale getirmek için jet hızıyla onaran 4 doğal yöntem diye bir haber yakaladım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela neymiş biliyor musunuz? Aloe vera yöntemi varmış. Bu evde de çok kolay büyüyen, böyle kırınca krem gibi oluyor ya, kremlerinde birçoğunun kullandığı şey o. Onu kullanabilir misiniz? Çok yüksek seviyede şey var, nem olduğu için içerisinde acınızı alırmış. Çok gülerdik ama açıklamışlar. Soğuk

cildin bariyerini onarmaya yardımcı oluyormuş. Başka ne varmış? Salatalık maskesi yapabilir misiniz yüzünüze? Bir de demlenmiş soğuk yeşil çayı içmiyorsunuz. Cildinizi bununla böyle pamukla yumuşatıyorsunuz ki güneşten yanan yerlerinizin acısı azalsın diye. Çözemiyorsunuz, sonra krem yine çare oluyor gibi geliyor bana.

kolay para eğer kanunlar çerçevesinde olursanız kazanıldığında muazzam bir şey. Yani 1.3 trilyon doları olan Elon Musk'a da desem şurada abi 3.5 milyon dolar var. Önce der ki avukatlarına sorar işte arkadaşlar bu parayı alırsak bir şey olur mu diye. Onlar da olmaz derse o bile mutlu olur. Bakın şimdi bu örneği Fransa'dan vereceğim. Fransa'nın güneybatısındaki bir kır evinde yapılan rutin incelemede bir tablonun arkasına gizli bölmede 1000 yıl aşkın tarihi kapsayan devasa altın sikke koleksiyonu keşfedilmiş. Bak size dededen kalma ev, hiç haberin yok. Tabloyu bir kaldırıyorsun, bir sürü sikke var içerisinde. Hoppa! Bahsettiğim yöntem bu zaten, öyle suç işlemek falan değil. Sahibinin ölümünün ardından ortaya çıkarılan bu benzersiz hazine düzenlenen açık arttırmada uzmanların beklentilerini aşarak 3,5 milyon dolara satılmış. Bak hep söylüyorum, insanın şansı arkasından koşturacak. Döndüğünde göreceksin ki şansın arkanda, zaten o sana yeter.

Biz burada Instagram'da Reels kaydırırken bilim adamları çalışmaya devam ediyorlar tabii. Biz teknolojinin aslında o kadar gerisindeyiz ki. Yani kim bilir 200 yıllık belki önümüzdeki teknolojiyi adamlar şu anda planlıyorlar. Ondan bahsedeceğim. Benim çok tırstığım insansı robotlardan birini Kuzey Kutbu'nun zorlu koşullarına gönderiyorlar. Dört ayaklı bu. Bildiğin köpek de diyemem. Gözümüzü var, fotoğrafı var burada. Linux S10 adlı dört ayaklı robot Arktik Okyanusu üzerindeki yüzen buz tabakalarını aşmayı başaran ilk robot köpek olmuş. Yani köpek demişler bak. Robot köpek olmuş. Suya girmiş, buzulların üzerinden atlamış. Düşünsene orada yaşıyorsun değil mi? Kuzey Kutbu'nda yaşıyorsun öyle. Eskim olsun. Yanından bu geçiyor. Adamın ne düşüneceğini düşünsene. Adamın hayatı fok, balık, ne bileyim iki tane kızak köpeği. Yanından böyle bir şey geçiyor. Yani teknoloji birazcık beni ürkütmüyor desem yalan olur. Ne

yapay zekalar saniyeler içerisinde milyarlarca veri topluyorlar biliyorsunuz. Siz bir şey soruyorsunuz işinizle ilgili, psikolojinizle ilgili. Çok saçma ama falın fotoğrafını çekiyorsun, fal soruyorsun. Yani milyarlarca bilgiyi sürekli olarak depoluyor bunlar. Birileri çıkmış ve demişler ki bir sürü yapay zeka şeyine, programına, dünyanın sonu nasıl gelecek? Ben burada bir tek Grok'unkini bulabildim. Yani X'deki Grok, Elon Musk'ın şeyi, yapay zekası korkunç bir tablo çizmiş. Yani böyle korku filmlerini aratmayan bir tablo çizmiş. Dünyanın sorununu getirecek şeyleri özetlerken 3 başlık vermiş. Şehirde önlenemeyen hırsızlık salgını şehirlerde, öfkeli kalabalık polis merkezine ateşe verilmesi, sokaklarda çete savaşlarının ve oluşması ve bölünmesi, sokakların savaş alanlarına dönmesini bekliyorum demiş. Dünyanın sonu böyle gelecek. Sen şimdi bu yapay zekaya birilerine küfür ettirirsen, Grok şuna bir küfür et de kendine gelsin ha ha falan yaparsan, o da bizden aldığı etkiyle bu senaryoyu getirecek adama. Yabancılarla tanıştığımızda öyle yaparız ya, şuna bir küfür etse de falan, bak öğrettim ben sana şöyle de falan diye. Grok da öyle büyüdü yani.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
8: Bambim var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
9: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
13: Nazarlar değmesin.
14: Fiyenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
0: Reklam.
2: Süper FM.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Dünya kadar para veriyoruz ve bir süre sonra artık eskisi kadar şarjının gitmediğini gördüğümüzde böyle bir içimizde sinir patlamaları yaşıyoruz değil mi? Heh, tamam. Şimdi bizim de hatamız varmış aslında. Şarj ederken yaptığımız bazı şeyler pilin bataryasının daha az ömürlü olmasına sebep oluyormuş. Hemen ölebiliyormuş yani. Ama bana ne? 120 bin lira verdim. İçine uranyum mu koyuyorsun? Bir şey, başka bir şey mi? Ben hemen böyle şarjı biten bir şey istemiyorum. Neymiş peki bizim yaptığımız hatalar? Bataryaları zayıflatıyormuş. Mesela ilki ucuz şarj aletleri oluyormuş. Yani ucuz olsun dediğimiz her şey bataryaya hasar verebiliyormuş. Bunun dışında %100 şarj takıntısından vazgeçmeniz gerekiyormuş. Bu hakikaten elektrikli arabalarda da öyle. %20 kaldığında şarj edin, %100 yapmayın, %80'e kadar şarj edin diyorlar. Birazcık da aslında o teknoloji firmalarının kendini korumasıyla da ilgili. Bir de arka planda çalışan ne varsa onları durdurun. Uygulamayı kullandığınız zaman şey yapın diyorlar. Çalıştırın ki sürekli olarak bataryayı bitirmesin. Bir de pilin en büyük düşmanı ısıymış. Sıcak yerlerden telefonu uzak tutacakmışız. Ha, yaz geldi, buzdolabıyla dolaşacağız. Yani bunu çözün abi. Siz ufacık şeyin içerisine dünyayı sığdırdınız. Şu pil işini çözemedin. Beni sinirlendirmeyin ya. Allah Allah. Yapın şunu.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılınca o içimizdeki coşku birazcık o yenilgiyle azalsa da biz Paraguay maçını saat 6'da da kalkar izleriz kıymalı böreğimizi yerken. Değil mi? Ve o coşkuyu içimizde yaşarız. O coşkuyu içinizde yaşatacak şarkılardan ya da marşlardan birini buldum. Bir sürü yapıldı. Kimini beğendik, kimini beğenmedik ama benim en beğendiklerimden bir tanesi Dinamo'nun Türkler Geliyor marşı oldu. Siz de bir dinleyin, kararınızı verin. Bence sözü müziği gayet coşkulu ve gazlı olmuş. Dinamo Türkler Geliyor'la veda ediyorum. Ben Tolga Gündüz. Yarın saat tam 14'te Süper FM'de görüşürüz. Hoşçakalın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi. Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: zamanlılar turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
2: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
5: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
6: Çünkü sen zaten hazırsın.
7: Ocean.
8: Deli One Enerji, Orzakstan.
9: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, garibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Bankam Bank
2: kartıma bir. Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Alışveriş gücü. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşam yapar.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Reklam.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj şofu ekspertiz.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: bir toktan birini kazanma şansı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu
3: Carrefour'sa. Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere.

seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot

ve kabul ediyorum. Paranın bana her yerden bolca akmasına izin veriyorum. Para bana serbestçe akar ve ben parayı mutlulukla harcarım.

0: Bugün böyle gelirken radyoları değiştiriyorum. Bir tane böyle bir tip denk geldi radyoda. Böyle bir şeyler anlatıyor. Ya yani tam bu kadar egzajere değil ama böyle böyle işte falan filan aman duman dedim ne oluyor ya.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Yeniden selamlar sevgiler benim kıymetli kaymaklı dinleyicilerim, merhaba. Bir dinleyicim yazmış, Doğan Can ne manyaksın ya, düşünsene az önceki o olumlamaları, motivasyon konuşmalarını yaparken seni ilk kez dinleyen, ilk kez Süper FM'i açan birisi acaba ne düşünmüştür diyor Sercan. Sercan Bey, niye, ne yaptık, analarına mı sövdük sanki, ne güzel güzel dualar, temenniler.
0: Lütfen. Hadi.
1: Önce yoklamamızı alalım. Günün konu başlığı bugün bomba çünkü.
0: İstanbul'dan Edirne'ye ailece vize başvurusuna giderken seni dinliyoruz. Çocuklarım Taha ve Zülal seni çok seviyor. Günaydın demiş. İstanbul'dan Edirne'ye nereye gidiyorsunuz vize başvurusu için? Ne mana? Mahmut?
1: Mahmut? Arkadaşlar bu arada benim vizem çıktı. Benim vizem çıktı. Bir sene aldım. Daha da yayına gelme. Bir gideceğim, göreceksiniz hepiniz.
0: En son da bir seneydi vizem. Bu sefer daha uzun vadeli bir sportif faaliyet bekliyordum. Ama yine bir sene çıktı, o olsun. Bu devirde ya çok böyle enteresan bir şekilde o vizeler verildiği için, atıyorum adamın 3 yıllık vizesi var, bir sonraki başvurusunu da veriyorlar ona 3 ay gibi durumlar olduğu için ben yine şükür ediyor. Siz red alanlara da kocaman bir göndermek istiyorum.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: taraftarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 300.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
9: Daikin, doğru hava uzmanı.
10: Reklam.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse...

0: etmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi bu vizeyle alakalı bir sürü mesaj geliyor. Aa, niye öyle oldu falan filan diyenler. Vallahi ben hep doğru kullandım. Hani vize kullanımı ile alakalı belli başlı kurallar var bilenler için. Bilmeyenler için daha doğrusu. Yani yapılması gereken her şeyi yaptım süreçlerde. İlk aldığım işte vize ne kadardı? 45 gündü. Daha sonra 3 ay mı verdiler? Daha sonra 6 ay verdiler. Daha sonra 1 sene verdiler. Şimdi bunun artması gerekiyordu. Fakat... En son başvurduğum ülke Almanya'ydı. Geçen sene Almanya'dan vize almıştım. Bu sene artık Almanya'dan o kadar uzun süre randevu bekleyince Yunan'a döndüm. Yunan'dan aldım vizeyi. Acaba o mu etken oldu bilmiyorum ama neyse be, kim öyle kim kala zaten. Bakın nerelere gideceğiz. Evet, neyse, gelelim fasulyenin faydalarına. Sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı bombe demiştim size. İşte o konumuz. Dolandırılma hikayelerinden bahsedeceğiz bu sabah. Ya sizin ya da çevrenizdeki birinin başına gelmiş olan türlü kazıklanma, dolandırılma, kandırılma hiki. Tonlamam çok yanlış oldu. Kandırılma. Kandıralı ferdi. Kandırılma hikayeleri. Varsa ya Doğancan, basiretim bağlandı herhalde, nasıl oldu bilmiyorum ama şöyle bir şey geldi benim başıma, ya da annemi şöyle dolandırmışlar, babamı şöyle keklemişler, artık ne derseniz. Bugünün yayın konu başlığı bu. Bunları neden konuşuyoruz bir yandan, tamam. Çok affedersiniz, enayiliklere gülüyoruz, o ayrı. Ama örnek teşkil etsin. Yani kimse bunlara nasıl inanıyorlar ben anlamıyorum ya demesin. Öyle bir anda, öyle bir senaryoyla, öyle makul ve mantıklı gerekçelerle insanlar punduna getiriliyor ki işte basireti bağlanıyor, algılar kapanıyor. O yüzden siz de başınıza gelen bu hikayeleri anlatın ki yarın öbür gün muhtemel başımıza gelme ihtimali olan bu hikayeleri biz de öğrenmiş olalım ki ona göre tedbiri elden bırakmayalım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Zeynep.
1: Menzile, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Ankara Dikmen.
1: Kız öyle bir söz peşine küfür edecekmiş gibi. Ankara Dikmen gelirsen.
2: Hayatım, çok önemli bir hikaye anlatacağım.
1: Hadi buyursunlar ben efendim.
2: Ben seni dinliyorum ama ilk defa aradım.
1: Hoş geldin Menzile. Ne geldi başına, anlat.
2: Hayatım, ben hem kandırıldım hem dolandırıldım.
1: Aha.
2: Biraz tersik oldum salak gibi. Çok güzel bir evlilik yaptık. Evliliği de beraber çalışarak yaptık. Hatta öyle ki altınlarımı, takılarımı onunla birlikte ben kendi maaşımla yaptım. Sonra bana bir gün dedi ki, ya bizim dedi iş yerinden dedi kızlar var dedi. Onlar giderse dedi, işi bırakırsa dedi yanarız, bütün iş bize kalır dedi. Bir ablalık yap dedi. Onlar dedi kahvaltıya çağırayım da ikna et, bırakmasınlar dedi. Tabii ben olur. Gelsin. Gelsin. Sonra ben kızla o kadar canciğer oldum. İşte kahvelere gidiyorum, çaylara gidiyorum, gezmelere gidiyorum.
1: Meğerse metresi miymiş?
2: Tabii ki.
1: Bir dakika dur. Önce bir hikayeyi doğru anlayalım. Kaç yaşındaydın bunlar yaşandığında?
2: Bunlar yaşandığında 27 yaşındaydım.
1: Nerede tanıştın sen bu adamla?
2: Aynı işlerinde çalışıyorduk.
1: Ne kadar süre bir tanıştıktan sonra evlenildi?
2: 2,5 sene.
1: Az da değil. Sonra?
2: Tabii canım. Sonra bunu öğrendiğim gün birbirimize girdik. Tabii karakolluk olduk. O kadar büyük bir kavga ki binadakiler polis çağırmış.
1: Nasıl öğrendin? Mesaj mı yakaladın?
2: Mesaj yakaladım.
1: Ne diyor? Aşkım yeter artık, ne zaman boşayacaksın şu menzileyi? Bıktım artık falan mı diyor?
2: Yok, ben buna kavgalarımı anlatmıştım. O gün kavga yapmıştık. O da yazmış ki senin salak bana kavgalarını anlatıyor. Ondan sonra tabii bu uyuyordu. Ben yatağa bir baskın. Elimde bıçak. Öldüreceğim yani.
1: Kız saçmalama.
2: Ondan sonra işte apar topar karakola gittik. Bunu benden önce şey yaptılar. Çıkarttılar karakoldan ifadeler bitince. O da o ara gitmiş. Evden benim takılarımı almış. Altınlarımı almış. Ben tabii aldım eşyalarımı, aileme gittim. Sonra biz boşandık. 6 ay sonra benim takılarımla işte gitmiş kadın almış. Evlenmiş.
1: O kişiyle mi evlendi?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

0: şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata,
1: hep iyi sigorta. Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alfa'da.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle? Ankara'dan Mustafa Hoca.
0: Hoş geldin hocam. Aa, sen hoş bulduk. Şeyde de vardın değil mi parkta?
1: Evet, o hafta bir gün böyle.
0: Tamam, hatırladım. Evet, doğru.
1: Kavimler göçü gibi.
0: Ay sorma valla. Daha çok şey gibiydi. The Walking Dead diye bir zombi dizisi var ya. Orada, evet. Orada tek dönüşmemiş kişi bendim. Allah razı
1: olsun.
0: Hadi
1: buraya çöküyoruz, çökemiyoruz.
0: Evet, gerçekten ya. Hocam, sana 10 puan değerinde bir soru geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım, her zaman.
0: Tayfun'un bu az önce çaldığım Hadi Yine İyisin şarkısında, klibinde de Tayfun hangi enstrümanı çalıyordu?
1: Tabii ki saksafon.
0: Bravo, hemen de bildin.
1: Yani yaşımız ona yetiyor. Boyun hareketleri önemli, saçının o ense kısmı önemli.
0: Değil mi? Şey, Elvis Presley yan çarı gibiydi zaten. Evet. Tayfun bayağı hani o dönemin havalı isimlerinden. Peki, bugün kesinlikle. Dolandırılma hikayeleri nedir başımıza gelen?
1: Ben bir dolandırıldım. Ben değil, benle beraber en az 1000 kişi dolandırıldı. Aha. Biz haberlere çıktık.
0: Aa, ne oldu?
1: Tabii. Çünkü haberi yapan muhabir de bizim 1000 kişiden biriydi. Aa. Falan.
0: Ne? Tosuncuk mu?
1: Yok, biz karavan mağduruyuz. Ben bir kimyacı, bir karavan ya. Ben bir karavan aldım fakat alamadım. Parasını yatırdık. Adam dolandırdı gitti diye yaklaşık 1000 kişiyi. Mahkemeye veren, dava açan, kazanan ama hiçbiri sonuç alamadı. Çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlamıştı.
0: Ne peki bu karavan dolandırıcılığı?
1: Aynen öyle karavan dolandırıcılığı.
0: Nasıl peki bu kadar güzel hasılat yapabildi? 1000 kişi birden nasıl etkilendi bu durumdan?
1: O zaman 2021 senesi tam pandemi dönemi, bu karavanların iyice patladığı dönem.
0: Evet.
1: İşte herkes alıyor, sıraya giriyor vesaire. Ben de öyle sıraya girdim. Benim handikapım şu oldu, ben parayı peşin verdim birçoğumuz gibi. Sonrasında malzemeyi alamadım, dolar yükseldi, şöyle oldu böyle oldu diye öteledi. En sonunda da kayıplara karıştı ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Allah bu adamı benim karşıma Kızılay'da çıkardım. Şirket Manisa'da Doğancan. Bu şirket Manisa'da, Kızılay'da benim çalıştığım okulda. Öğle arasında dışarı çıktım, şöyle karşıma dikti benim.
0: Peki bir şey diyeceğim. Yani dolandırıldığını öğrendikten sonra mı karşılaştın?
1: Tabii ki. Ama işte yalan yuva aşağı yapmış. Aman ben ya, biz bizim silahımız kalemimiz Doğancan. O yüzden gerek yok. Konuştum ama yalan yuva yapmış ağzına. Şöyle vereceğim, böyle yapacağım, bir sürü yalanlar. Mafyatik konuşmalar vesaire. Giden gitti yani, başımızın gözümüzün sadakası olsun
0: ya
1: dedik ama.
0: Ya niye olsun ya, sadakayı çok, ben bana verin sadakayı çok istiyorsanız. Bir şey soracağım, bugünün değeriyle o gün verdiğin para ortalama bugünün rakamıyla ne kadara tekabül ediyor? O karavanı bugün almak istesen ne kadar?
1: 350K.
0: 350 bin bugünün parasıyla evet, ama. O zaman mı 350 verdin?
1: O zaman 45 bin lira para verdim.
0: Ha,
1: 2021.
0: Karavan mı var ya 350 bine?
1: Var yani, orta hali.
0: Bu şey mi arkada, çekiç olarak bağlanan mı yoksa tabii, arabaya bağlanan çekiç karavan?
1: Tabii çekme karavan deniyor.
0: Onların piyasası öyle mi ya? Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Reklam.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Hem otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamlar.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durmaz bende ye, İstanbul Çiğ Köfte.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: geldin.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Alışveriş gücü.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
0: güzeli. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Happy Sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da seslendirecek.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı, eşsiz sahne performansıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Diren, sevdaya güven, ah canım benim, sol yanım benim.
0: Biletler Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Levent Yüksel, kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 20 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.